0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde okullarda birçok tedbir ve uygulama hayata geçecek. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bugüne mahsus İstanbul'da okullarda dersler saat 10-15 arasında yapılacak, toplu ulaşımda ücretsiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesi hakkında konuştu. Türkiye'de darbeler defteri kapanmıştır. Bir daha açılmasına millet müsaade etmeyecektir, dedi. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda Öcalan'la görüştü. Açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi. AK Parti sözcüsü Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. İstanbul Eyüp Sultan'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp yandı. 2 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek, fuhuş aracılık yapan yer temin eden

0: toplam 162 şüpheli 9 dernek 13 işletme hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürbek, Mersin Limanı'nda piyasa değeri 1,5 milyar liralık uyuşturucuya el konduğunu, 9 kişinin yakalandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. Fidan, İsrail istikrarsız bir Suriye istiyor, bölgede herkese edecek refah ve barış var, dedi. ABD Başkanı Trump, İran anlaşmayı çok istiyor, ara seçimler öncesi ya da sonrasında savaş bitecek, dedi. Anthropic ve OpenAI CEO'ları, yapay zekanın insan kontrolünden çıkmaması adına küresel güvenlik standartları oturana kadar geliştirme süreçlerini yavaşlatma ve insanlığı riske atmama kararı aldı. Hollandalı bir teknoloji şirketine dünyanın ilk ticari uçan otomobili için resmi üretim izni verildi. Bugünden itibaren sıcaklıklar 7 derece kadar düşüyor, 23 ilde şiddetli yağış bekleniyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Çok mu kuvvetli söyleyelim?
2: Evet hadi.
1: Günaydın.
2: Aman. Neyse hadi görüşürüz.
1: Günaydın. Çok tebrik ediyorum sizleri. Yani yaptığınız bir iş güzel bir iş.
2: Eyvallah.
1: İki radyo kanalından biri sizsiniz.
2: Sil, hadi. Diğerini sil. Hem canımı sıkma.
1: O da güzel. Eski şarkıları çalıyor. 90'larda
2: 80'lerde. Ben de çalıyorum. Aa, ben çalmıyor muyum 90'lar? Baba Ayzın evinde mi duydunuz benim çaldığım şarkıları?
1: Günaydınlar.
2: Hiç mi makyaj yapmıyorsun? Bir pudra
3: çok
2: da mı sürmüyorsun?
3: Ya şöyle, arkadaşlarım da, çevremdekiler de çok iyidir. Sevmiyorum gerçekten. Sadece belki bir göz kalemi, eyeliner'ı ben hani çok...
2: Ya bırak, ben onu biliyorum ya. Vallahi bir göz kalemi var diyenler bayağı düğüne gider gibi çıkıyor evden.
3: Vallahi yok.
2: Eyeliner?
3: Göz kalemi varsa eyeliner yok zaten.
2: Aa, niye aynı anda? Aa bak, onu bilmiyorum ben. Aynı anda yani sürülmez mi göz kalemi
3: eyeliner? Hayır, göz kalemi altı sürülür, üst eyeliner olarak da yapabilirsin ama eyeliner yaptığın zaten üst kısmı boyamış olur.
2: Yani ya onu yapacaksın ya onu yapacaksın diyorsun.
3: Yani ben de hepsi yok.
2: Öbür türlü Safiye Soyman sahnesi gibi oluyor. Sonra derler ki Faik nerede?
1: Günaydın.
0: Doğan canlı yayında.

0: Günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Radyolarınız an itibariyle
1: Doğan canlı yayında.
0: Tarihler 14 Eylül, günlerden pazartesi. Yeni bir gün, yeni bir hafta ve yeni bir eğitim öğretim döneminin ilk günü. Bugün büyük bir heyecanla okullarına doğru yola henüz çıkmamış olanlar da çoğunlukta diye tahmin ediyorum ama okul yolunda olanlara da sevgili arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. İnşallah güzel ders başarılarınızın yanında güzel anılar da biriktireceğiniz, arkadaşlarınızla yıllar sonra bu dönemlerde yaşadığınız bu günleri güzel hatırlayacağınız yeni bir eğitim öğretim yılı olsun her biriniz için. Vallahi hep bize de çocukken derlerdi ki bugünlerinizin kıymetini bilin diye. Bilemedik. Ha, yani kıymetini bilmek için ne yapacaktın gerçi? Yani yaşıyorsun sonuç itibariyle hayatı ama sevgili arkadaşlar size nacizane tavsiyem. Evet, derslerinizle ilgilenin, dersi derste dinleyin, notlarınızı mutlaka alın. Her dönem başında ben kendime böyle sözler veriyordum. Böyle notlarımı alırken kırmızı kalemle başlıklarımı atar, notlarımı ona göre alır falan ama yani böyle bir 3-4 hafta geçtikten sonra kırmızı kalem olmasa da olur. Bunun notunu almasam da olur. Bunu almamıştım. Bunu ben Sevilay'dan isterim. Onda vardır kesin falan filana dönmesin. İşi sıkı tutun ve bunun haricinde böyle sosyal aktivitelere de dahil olun arkadaşlar. Belki ne bileyim böyle okulunuzun bir müzik topluluğu vardır, bir tiyatro topluluğu vardır. Yani sanatla ilgili bir şeyler yapacağınız bir dönemde olsun. Emin olun bunlar böyle yıllar sonra işte şimdi o branştaki hocalarım kızmasın bana ne olur ama işte ya matematikte şöyle iyiydim, Türkçe'de bu kadar başarılıydım falandan ziyade aslında okulda yapacağınız o etkinlikler sizin hatıranızda daha çok yer edecek. O yüzden falan filan aman bana kalmıştı derdim. Ha evet, bak mesela spor değil mi? Bir dinleyicim hatırlatmış. Benim hiçbir zaman alakam olmadığı için aklıma gelmedi. Sportif faaliyetlerde yer alın vesaire falan, böyle bunlar güzel anılar ve arkadaşlarınızla da keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır diyor ve hadi bakalım başlıyoruz. Doğru.

0: Bak bir dinleyicim diyor ki evet ne şakası kaldı ne oryantasyonu, okullar gel gitler bitti, artık yeni öğretim yılı, herkese hayırlı olsun kazasız belasız. Biz de işimize gücümüze bakalım demişler ya, aynen evet. Yani en çok ana babalar herhalde bu durumdan memnun. Bir an önce şu okullar açılsın, şunlar bir evden gitsin. Ev ana baba günü oldu, yeter istekleri bitmiyor diye. Tabii ki herkesin evladı çok kıymetli. Allah zeval vermesin, hep güzel günlerini göstersin ama arada bir gitsinler değil mi? Şimdi önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan geliyor. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. Buradan yayına mesaj yollayabilirsiniz. WhatsApp hattımızı kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda ilerleyen dakikalarda da günün yayın konu başlığını paylaştığım zaman da telefon bağlantılarıyla sizler de yayına dahil olabileceksiniz. Ve sevgili dinleyicilerim, aynı zamanda bugün bir dinleyicime okulların açılmasına özel bir sürprizim var. Salkano bisiklet hediye edeceğim. Bir dinleyicim benden bisiklet kazanıyor. Artık hani alır kendiniz mi binersiniz yoksa birilerine hediye mi edersiniz? Nasıl olacak, detayları birazdan paylaşacağım. Eğer okulların açılmasına özel hazırladığımız bu güzel bisiklet hediyesini kazanmak isterseniz dinlemeye devam edin. Birazdan nasıl katılacağınızı da anlatacağım. Ve aynı zamanda birazdan da telefon bağlantılarıyla muhabbete başlayacağız. Şimdi ufak bir nefes molası, kısa bir ara. Hemen ardından siz de yoklama mesajlarınızı yollayın.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Evet, radyolarını yeni açan herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Şimdi hızlıca yoklamamızı alacağız. WhatsApp'tan mesajlar gelebilir dedik. 0531-785-9080 WhatsApp hattımın numarası. 15 saniye hemen mesajlar.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
0: Haydi bakalım kimler nerelerden dinliyormuş. Hızlıca gelen mesajlara bir göz atalım. Şöyle bir kendime güzel hoppidi hoppidi bir fon müziği istiyorum. Heh, tam böyle bir şey istiyorum, dur bakayım. Aynen abi, unuttuk ya bak bu şarkıyı. Vallahi şimdi hakikaten çalınca ana dedirtecek o melodi. Çıktığı dönem ortalığı sallayan bir Tarkan şarkısı, Sibel Can. Sanatçı Sibel Can söylüyor. Çakmak çakmak.

Bu şarkı ne zaman çıkmış? He? Hazır mısınız tribe girmeye? 2007. Şaka mı? 2007 ise o zaman neredeyse 20 yıl oldu. He? Vay be. Arkadaşlar 2006, 20 yıl öncesi. Ben mesela 2006'yı gayet iyi hatırlıyorum. İşte hatırlayamadığımız yıllar bizi genç hissettiriyor ama işte 20 yıl öncesini hatırlıyorsan biraz. Neyse canım, benden daha beter olanlar var. Evet, haydi hemen hızlı.

0: olduğu gibi yine işimizin başındayız. Kahvemizle seni dinliyoruz Doğancan. Oley! Tır şoförü Erkan günaydın. Kulağımız sende demiş. Ankara'dan Aylin ve Güneş okul yolunda dinliyorlar. Güneş öpüyorum, iyi dersler.
1: Doğancan abi selamlar, ben Emre. Arkadaşımla Yunanistan Selanik yolunda seni dinliyoruz demişler. Hadi ya, hadi iyi yolculuklar. Danimarka sabahından selamlar diyor sevgili Gülsüm'e. Norveç'ten yazmış Aytaç. Vallahi yollar seninle çok kolay geçiyor demiş abi, eyvallah. Hayat bir bana zor zaten. Karşıyaka'dan, İzmir'den Sevcan günaydın.

Adana'dan Nilsu güzel bir hafta olsun herkese demiş. Günaydın. Şule yazmış Ankara'dan günaydın. Hayırlı sabahlar herkese diyor Avcılar'dan Baran. Güzel bir gün olsun demiş Ankara'dan. Vay Bay Bora ne haber ya? Günaydın. Her sabah oğlumla seni dinliyoruz daha önce. Ben gülünce anne abi çok komik değil mi diye o da gülmeye başlıyor. Dur bakayım videosunu yollamış bir de bana. Ay maşallah oynuyor. Kayseri'de yollarda kulağımı sende demiş Fatma Gül günaydın selamlar. Antalya'dan Mustafa. Tüm şoför arkadaşlarımla kulağımız sende diyor. Çerkezköy'den Ceyda. Bugün okullar açılıyor, tüm öğrencilere başarılar demiş. Danimarka'dan yine bir mesaj var. Sevgili Burcu, günaydın. Her sabah olduğu gibi aldık yerimizi demiş. Maltepe'den dinliyor sevgili Ahmet. Korcan İzmir'de dinliyor. Her gün Gemlik Karaca Bey'e giderken kulağımız sende demiş Bursa'dan İsmail. Yunanistan Sifnos adasından selamlar diyor Özge ve Selçuk. Normalde Münih'te yaşıyorlarmış. Ha, tatildesiniz. Ben de söylemi sayıp bu cuma yayından çıktıktan sonra bir Alexandra Poli yapacağım. Evet, bizi sizler düşünsün. Onu da hazır tam günündeyken bağlamış olayım. Sadece bir gün yayına gelmeyeceğim ben. O da haftaya bugün. Yani pazartesi haftaya pazartesi yayında yokum. Tekrar yayın burada olacak. Yani eski programlardan eğleneceğim bölümler burada olacak. Sadece bir gün izin kullanıyorum ama cuma sabah yayınımı yapıp gidip toplam aslında 4 gün tatil yapmış olacağım. Nasıl? Çünkü benim mesaim sabah 10'da bitiyor. Siz çalışın akşama kadar. Evet. Buradan bütün Yunan adalarından dinleyenlere. Hava nasıl bu arada? Denize girilir herhalde canım artık yani o kadar da değil. İstanbul'da ben dün maşallah amma da geziyorum. Ava'ya gittim dün de. Arkadaşım da öyle hani keyifli vakit geçirelim falan diye. Abi serin gerçekten tabii orası böyle artık Karadeniz kıyıları olduğu için de etkisi büyük olabilir ama yani öğlen 2'den sonra ciddi ciddi yani üstüne bir şey almazsan üşüyorsun yani artık ufaktan sonbahar kendini hissettiriyor diyor ve hızlıca hadi bugünün konusu ne olacak ona bakalım ama şimdi malum okullar açılıyor dolayısıyla artık 18 yaş altı dinleyicimin daha da yoğunlukta olduğu bir gündür bugün. O yüzden onlar için arkadaşlar çalacağım kusura bakmayın. Manifest!

0: Ben manifest şarkılarına böyle eşlik edebiliyorum. Sözlere yetişemiyorum çünkü. Ama vallahi görüyorum videoları. Özellikle kız çocukları bayağı böyle baştan sona. Mesela desen ki kızım otur hele bir Fatiha'yı ezberle. Yok. Ama bütün manifest şarkılarını baştan sona bilen sevgili çocuklar. Aferin size. Güzel, eğlenceli şarkılar. Bu arada dünyacığım öpüyorum seni. Selam. Okulun ilk günü sensiz olmaz tabii ki demiş. Simge günaydın. Şimdi bugünün yayın konu başlığı malum, artık çocuklar ders başı yapıyor. Buradan da bağlantılı çok kafa yorduğum bir konu başlığı var. Şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. Ders oldu diyebileceğiniz şeylerle alakalı birazdan telefon bağlantılarını da alacağız. Şu anda da çalıyor telefon da ne boş boş arıyorsunuz muhtemelen, açmayacağım. Konuyla alakalı. Bu bana ders oldu arkadaşlar. O yüzden size de şunu önermek isterim diyebileceğiniz bir şey varsa birazdan 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. 0531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan da ulaşmanız mümkün. Evet, şimdi o zaman duyurusunu yapabilirim bence. Size Salkano'dan bisiklet vereceğim demiştim ya. Nasıl vereceğimi şimdi duyurmayacağım o zaman, dur. Şöyle bakayım, 3-5 dakikalık bir aram var. Tamam, ondan sonra bisiklet kazandırıyorum. Okulun ilk günü genelde böyle karne günü hediyesidir bisiklet, ama ben okulun başında veriyorum, geze geze dersinizi çalışın.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Enerji Kastrol.
1: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

deyip sizin daha fazla ayarınızı bozmayayım. Şimdi bu bisikleti nasıl kazandıracağız sevgili dinleyicilerim? Geçenlerde de yine başka bir hediye verirken aynı yöntemi uygulamıştık. Şimdi beni dinleyen ama telefonuna karnaval uygulamasını yüklememiş olanlar bu bisikleti kazanabilecek. Hayda, biz kullanıyoruz, bizim suçumuz ne demeyin. Size de başka sürprizlerim olacak sevgili dinleyicilerim. Eğer siz şu anda benden bir Salcano bisiklet kazanmak isterseniz yapmanız gereken tek şey telefonunuza karnaval uygulamamızı indiriyorsunuz ve bir üye girişi yapıyorsunuz. Yani mail adresinizi girerek bir profil oluşturuyorsunuz. Aynı Instagram hesabı açar gibi ama çok daha hızlı ve kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde karnavalı indirin ve bir profil oluşturun ve bu üyelik oluşturanlar arasından tam kaçıncı olsun? Dur böyle hani geçen sefer 100 dedik, 150 falan dedik. Biraz daha indireyim mi? Hızlı olan kazanacak o zaman. 79. kişi diyeyim o zaman, tamam. 79. kişiye bisiklet hediye ediyorum. Biz burada zaten sistemden sıralı bir şekilde hani salisesine kadar sıralama önümüze düşüyor ve karnaval uygulamasını indirip üyelik oluşturan 79. kişi bizden Salcano bisiklet kazanıyor. Yapmanız gereken tek şey karnavalı indirmek. Haydi bakalım. Kazananlar yayın bittikten hemen sonra Süper FM Instagram sayfasında paylaşılacak. Kazanan diyeyim daha doğrusu, kazananlar değil, bir kişiye vereceğiz. Ben de yarın yayında duyururum ama dediğim gibi yayın bittikten sonra Süper FM Instagram'ını takip edin. Kazananı o şekilde açıklayacağız. Bakalım bisiklet kime gidecek? Evet, millet 10-15 diye saymaya başlamıştır şimdi. Şu an 30 kişi olsa, şu an 40 olsa.

şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa. Vallahi bana hayat şunu öğretti, şu bana ders oldu dediğiniz şeyler bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. İlk telefonumu alalım. Artık şöyle karşılıklı muhabbetimizi yapalım. Aydoğancan, ben şimdi yaptım, 79. oldum gibi geliyor bana demiş Doğukan. Bilmiyorum. Siz belki hani şu an hurra bir sürü insan kaydolmuştur diye düşünüp kaçırdık diye düşünebilirsiniz ama tepelere. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ya tutarsa he? Hadi beni bir sarıver. Neden daha önce indirenler katılmıyor yazmış bir beyefendi. Ben zaten karnaval kullanıyorum, bizim suçumuz ne demiş bir hanımefendi. Evet haklısınız, sizin için de ayrı bir promosyon yapacağım. Haydi gamzelim, gece yanar tenim. Bir bisiklet için uğraşamam vallahi, indiremem demiş Onur. Bu kadar yazana kadar Onur. Ayrıca senin bisiklet fiyatlarından haberin yok galiba.

Günün yayın konu başlığı şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa. Bak benim bisiklet süren bir arkadaşım var ama böyle hani yarışlara falan katılıyor. Merve yazmış. Aynen çok pahalı bisikletler Bağver yazmış. He. Torpil yok Merveciğim. 79. kişi kazanacak. Hadi ilk telefonumuzu alalım artık.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan. Ali Kaptan'la görüşüyorsun Antalya'dan. Nasılsın?
0: Ali Kaptan, hani şu Kuşadası'nda tekneyle bağlanan mı? Yok.
1: Hayır. Yine Antalya'da kaptanlık yapan. Seninle de uzun zamandır görüşmüyorduk ama.
0: Öyle mi?
1: 4-5 defa görüştük. Hatta Antalya'da çocuklarım geldi. Seninle fotoğraf çekindiler. Senin bir seminerin vardı.
0: Tamam, evet. Hatırladım abi. Hoş geldin. Ha, Ali Kaptan. Hoş servis değil. Şoförü. Değil mi?
1: Ya yat kaptanı Doğan. Yat kaptanı ya.
0: Ha, abi ben sürekli biriyle karşılaşıyorum. Ne bileyim, aklımda mı, nasıl tutayım ya? Evet abi, hoş geldin yeniden. Nedir acaba senin ders oldu dediğin şey? Senle siftahımızı atalım.
1: Ya Doğancığım, ben her zaman söylüyorum. Hep yapmayacağım diyorum ama ne zaman bir işe girsem şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım diyorum. Maalesef yeni bir tabir var ya, her bokolog diye.
0: Abi yayındayız
1: ondan
0: ama ya.
1: Kibar söyledim lan, en kibar haliyle.
0: Çok kibarsın. Adeta bir salon beyefendisi. Neyse, evet doğru. He, evet.
1: Yapmayacağım diyorum. Ondan sonra yapıyorum. Üstüme kalıyor. Görev olarak devam ediyoruz. Kaptanlık dışında her şeyi yapıyoruz yani.
0: Yani sen iş hallolsun diye tamam ben halledeyim dediğin şeyler senin görevin haline geliyor. Sonra ihaleye alıyorsun üstüne.
1: Aynen öyle oluyor.
0: Yapma abi. Evet. Vallahi ben açık söyleyeyim dinleyicilerim, aman şey yöneticilerim de dinliyorsa kusura bakmasınlar. Ben Süper FM'e gelirken bu konuda yeterince tecrübe edinmiştim ve burada bana mesela diyorlar ya Doğancan ya şunu acaba nasıl yapsak falan filan. Vallahi ben bilmiyorum, uyduruyorum. Ahmet'e sorsanız o daha iyi bilir falan diye hemen üstümden atıyorum. Hiç bana hiç, aman ben yayınımı yapar çeker giderim, ben hiçbir şey giderim.
1: Ben de öyle diyorum Doğancan da olmuyor işte. Bazı noktalarda elini taşın altına sokuyorsun. Soktuğun dakikada taş senin üstünde kalıyor.
0: Sonra da taş sana bir yük oluyor diyelim, evet. Peki. İyi Ali abi. Allah sabrını da verir. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Ayşe'cim. Sabah enerjisi istiyor Doğancan.
0: Hadi. Hey, günaydın. Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.

0: yaptınız devam ediyor olabilir. O yüzden yapmanız gereken, bisikleti kazanmak istiyorsanız karnaval uygulamamızı indirip üye girişi yapıyorsunuz. Bu kadar. Eğer sıralamada 79. sayıyı belirledim ben. 79. kişiyseniz yayın bitiminde zaten kazananlar Süper FM'in Instagram sayfasında paylaşılacak. Onu bir kez daha hatırlatmış olalım. Bugünün yayın konu başlığı okullar da açıldı ve artık açılacağı için bugün itibariyle çocuklarımız dersleriyle haşır neşir olacağı için biz de kendi hayatımız boyunca edindiğimiz derslerden yola çıkarak şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. Birazdan telefonlara devam edeceğim. 0212 368 62 12 ya da
1: yerinde, yerinde dur o seni bulur ya biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde okullarda birçok tedbir ve uygulama hayata geçecek. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bugüne mahsus İstanbul'da okullarda dersler saat 10-15 arasında yapılacak, toplu ulaşımda ücretsiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesi hakkında konuştu. Türkiye'de darbeler defteri kapanmıştır. Bir daha açılmasına millet müsaade etmeyecektir, dedi. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda Öcalan'la görüştü. Açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi. AK Parti sözcüsü Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul Valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. İstanbul Eyüp Sultan'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp yandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek, fuhuşa aracılık yapan, yer temin eden toplam 162 şüpheli, 9 dernek, 13 işletme hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, Mersin Limanı'nda piyasa değeri 1,5 milyar liralık uyuşturucuya el konduğunu, 9 kişinin yakalandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. Fidan, İsrail istikrarsız bir Suriye istiyor, bölgede herkese yetecek refah ve barış var, dedi. ABD Başkanı Trump, İran anlaşmayı çok istiyor, ara seçimler öncesi ya da sonrasında savaş bitecek, dedi. Anthropic ve OpenAI CEO'ları, yapay zekanın insan kontrolünden çıkmaması adına küresel güvenlik standartları oturana kadar geliştirme süreçlerini yavaşlatma ve insanlığı riske atmama kararı aldı. Hollandalı bir teknoloji şirketine dünyanın ilk ticari uçan otomobili için resmi üretim izni verildi. Bugünden itibaren sıcaklıklar 7 derece kadar düşüyor, 23 ilde şiddetli yağış bekleniyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Birliği'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı'a kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
6: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı ders oldu bana diyebileceğiniz ne varsa. Şu şu şu bana ders oldu valla. Yani böyle olmayaydı iyiydi ama arkadaşlar, en azından size de şunu önermek isterim. Bana bu ders oldu çünkü diyebileceğiniz ne varsa herkes kendi hayat tecrübelerinden yola çıkarak buyursunlar efendim. 0212 368 62 12 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollasın. 0531 785 90 80. Hadi 3-5 mesaj paylaşıp bir telefon bağlantısı da alalım. Haberlerde de vardı bizde. Onda mı ders başı olacakmış? Trafik yoğunluğu fazla olmasın diye. He? Ben vallahi sabah yayına gelirken bayağı, yani yüzlerce servis aracı gördüm. Onlar herhalde şeye gidiyorlar değil mi? Öğrencileri toplamaya gidiyorlar çoğunlukla. Haydi bakalım. Güzel bir yıl olsun çocuklarımız için.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın Doğancan. Harun ben. Mersin'den. Nasılsın?
1: Sağ ol Harun. Sanki tanıyor gibiyim seni. Daha önce de konuştuk mu?
0: Evet, birkaç defa bağlanmıştım ben.
1: Yeniden
0: ama
1: merhaba.
0: Ama şöyle bir şey var ama her bağlandığımda böyle bir heyecan değil de bir stres oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum.
1: Ay Harun, kolay mı? Benle konuşuyorsun. Yok be. Aynen ama öyle. Ne değişiyor hayatında, saçmalama. Tanıyalım, ne iş yapardın Harun?
0: Gayet sosyalimdir ama bilmiyorum, öyle oluyor. Ben öğretmenim. Normalde matematik öğretmeniyim ama hep böyle bir amadan sonra geliyor sana. Ben bir kendime ait bir kurumum var. Bir kurum işletiyorum yine eğitim üzerine.
1: Güzel. Daha yani parayı daha çok katlarız diye düşünerek böyle, yani daha işin ticaret kısmındasın ha?
0: Ya evet, işte yorulmadan olmuyor bir şeyler.
1: Öyle.
0: Ya biz eğitimi ticaretini yapıyoruz ama tabii eğitimi unutmadan, işte o insani değerleri, o merhameti unutmadan yapınca da zaten para kazanılıyor. Önemli
1: evet.
0: Olan
1: o. Öyle diyeceksin tabii. Evet, nedir acaba ders oldu dediğimiz şey hocam, buyursunlar.
0: Ders oldu şöyle, ben normalde de yoğun çalışırım, işte hep programlı çalışırım, ajandalı çalışırım, işte sosyal çevrem çok geniştir. Bir gün böyle koştur koştur bir şeyler yapıyorum, işte akşam eve geldim, cuma akşamıydı. He. Ama o kadar yoğunum ki işte babama anlattım, baba şöyle yaptım böyle yaptım, işte yoğunluk nasıl yetiştireceğiz, böyle kendi kendime söyleniyorum. Babam da bana şöyle bir şey dedi, hatta bugün sabah da aklıma geldi, hemen sana bağlanmadan önce Harun dedim, işte babamın öğüdü önemliydi. Babam bana o gün şöyle bir şey dedi. Oğlum dedi, işin bitmesin, borcun bitmesin, koşturman bitmesin dedi. Çünkü bunlar bittiğinde dedi ömrün de bitiyor dedi. Yani yaşlanınca, ömrün bitince, yaşın 65-70 olunca işin bitiyor, borcun bitiyor dedi. Onlar bitmesin, boşver, onunla mutlu ol dedi. Onunla güzel zaten hayat.
1: Yani aslında bir uğraşın, bir meşgalen hep olsun, boş ver. Bu senin kafana taktığın şeyler, seni ayakta tutan şeyler demek istiyor değil mi?
0: Aynen öyle ve o benim için çok güzel bir cep bilgi olmuştu. Yani böyle bazen çok yoğun oldum. Mesela bugün de sabah 6:15 gibi uyandım. İşte hemen hızlıca işe başladım. Bazı toplantı görüşmeleri ayarladım. Bugün sana bağlanmadan, yani senin günün konu başlığını öğrenmeden hemen önce yine onu düşündüm. Yani evet, yoğun olacak ama
1: evet,
0: işim olsun.
1: Hocam kesinlikle ışlayan demir ışıldar derler. İşleyen demir ışıldar derler ama bir yandan da bu sanki sözün meclisten dışarı babacığına bir şey dediğimi düşünme sakın. Sanki biraz böyle hani fakir avuntusu gibi de bir yandan. Yani çünkü mesela uyduruyorum, 40 yaşındayken her şeyi halletmiş, hayatın tadını çıkaran da bir sürü insan var. Yani oradan oraya dünyanın birçok yerinde işte gezen, tozan, hayatın tadını çıkaran vesaire. Hani onun da gündemi ayrı belki, onun da ayrı bir mesuliyeti vardır. Onun da ayrı bir derdi, külfeti vardır falan ama şeye katılıyorum. Benim mesela geçen yayında konuşmuştuk galiba. Benim bir tanıdığım var. Yani tanıdığımın tanıdığı gibi diyeyim. 55 yaşında ve hayatı boyunca hiç çalışmamış. Aileden var mal mülk ama hani öyle şey değil. Ultra zengin bir hayat değil. Hani böyle ucu ucuna da olsa geçinebiliyorlar o işte gelen kirayla vesaire. Ve bu adam hayatı boyunca hiçbir iş yapma ihtiyacı hissetmemiş. Anası da babası da dememiş ki oğlum senin elin bir iş tutsun, ne böyle boş boş hiçbir halta yaramadan oturuyorsun dememişler. Okulda okumamış, hiçbir iş de yapmıyor. Yiyor, içiyor, ayağını sürüyor. Süreye geziyor. He?
0: Mutlu mu peki?
1: Bilmiyorum, mal gibi geziyor ortada. Ben yani hiçbir fikrim yok çünkü. Yani şeyi düşünüyorum. Olay sadece para kazanmak da değil ya. Bir işe olabilir. Yaramak, hayata karışmak, sosyalleşiyorsun da bir yandan çalışırken. Yani şimdi evde oturan adam. Yani
0: akışın
1: evet.
0: İçinde olmak.
1: Ona boş boş bakıyor zaten o dediğim kişi de. Yani dolayısıyla yani çalışmak sadece eşittir para kazanmak değil. Yani bizi zinde de tutuyor. O yüzden baban doğru söylüyor bence. Evet, sağ ol.
0: Öyle abi. Ve şöyle bir şey de var. Yani hani insanın kendini iyi hissetmiyor. Ya düşünsene, bu dünyaya gelmişsin ama sadece dünyada kalma çabası sarf ediyorsun.
1: Evet.
0: Hani ama işte öyle yaşamak gerekiyor. Çünkü evet, birileri seni arıyor, bir ihtiyaç oluyor, bir şeyin bir düzenin bir
1: evet,
0: basamağı
1: oluyor. Hocam
0: oluyorsun,
1: anladık da şey. Evet, doğru söylüyorsun.
0: Teşekkürler.
1: Peki hadi, Mersin'den de gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın, iyi çalışmalar.
1: Günaydınlar, günaydın. Bugünün yayın konu başlığı Şu ders oldu diyebileceğiniz ne varsa. 2 dakika sonra bir telefon daha alacağım. 0212 368 62 12.

0: Ya o kadar siz bensiniz, ben sizim ki. Zaten az evvel de benzer bir tepki verdim. Harun hocam da şimdi muhabbetimizin ortağı olduğu için alınmaz diye öngörerek gelen mesajlarınızı okuyorum. Hadi hocam hadi anladık yeter, dükkanın önünü kapatma yazmış birisi. Vize Orhan demiş ki tamam hocam, en hoca sensin, tamam okey. Hocam gerçekten fakir edebiyatı yaptı yazmış Hüseyin. Ya işte ama doğru söylüyor gerçekten yani boş gezeni Allah da sevmez derler ya yani. Tövbe haşa, onu da bilemeyiz de yani. Ama hakikaten insanın bir işe yaraması yani toplum içindeki yerini bir şekilde muhafaza edebilmesi için bence önemli bir şeyler yapıyor olması. Dancan normalde İngiltere'deyim ama şu an seni Fethiye'de Kalkan yolunda dinliyorum. Kuzenim Hüsniye ve arkadaşım Gülşen'e de seni dinletiyorum demiş Tülin. Ne güzel, tatildesin. Hadi bakalım. Ben yayına bağlanan arkadaşa hiç katılmıyorum. Bu hayat boş, işinde, gücünde, kararında olacak bence. Ben ne kadar gezersem, ne kadar görürsem kardır diye düşünüyorum demiş. Krafhel'den dinliyor Özgür. Oran nere? Krafeld. Dur bakayım. Almanya. Ha, evet, selamlar. Bana ders olan bir konuyu söyleyeyim. Ben de daha demin karnavalı bisikletin bana çıkmayacağını hissettiğim halde indirdim. Eğer çıkmazsa bana yine ders olacak, çekilişlerdeki şanslarımla alakalı demiş. Doğa, o iş hiç belli olmaz valla. Yani hiç ummadığın yerde bir anda bir bakmışsın, kazanan olmuşsun. Kazananı yayın bittikten sonra Süper FM Instagram sayfasında açıklayacak arkadaşlar. Ama yarın ben de yayında söylerim. Bu arada ben zaten karnaval kullanıyordum. Dolayısıyla hani biz niye kazanamıyoruz diyenler, dediğim gibi size de başka sürprizlerim olacak. Reklama gitmeden bir telefon daha alalım isterim. Bakalım kimler nerelerden dinliyor. Bugünün yayın konu başlığı şu bana ders oldu. Alo. Düştü mü? Tamam. Tamam, diğer telefonumuzu aldık. Günaydın.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Hilal ben, merhaba Doğan Can.
0: Hoş geldin, sağ ol Hilal. Nereden arıyorsun, tanıyalım.
1: Ankara'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Ben ev hanımıyım. Oğlum ve eşimle şu an okula gidiyoruz, trafikteyiz.
0: Ne güzel, kaça geçti oğlan?
1: Benim oğlan ana sınıfı henüz.
0: Boynunda şeyi, suluğu, beslenme çantası.
1: Aynen, Instagram'a bu sabah öyle bir fotoğraf attım. Beslenme çantası, suluğu.
0: Ne güzel. Ne koydun beslenmesine anası?
1: Beslenmesine poğaça, böyle şeftali, bir de birazcık ceviz.
0: Poğaçayı pastaneden mi aldın?
1: Babamın pastanesi, lütfen.
0: Ana var, ana var işte. Ama, o bayağı şeyli, yağlı midesine oturacak poğaçayı hak gördün çocuğuna.
1: Cevizi ve şeftali yiyse meyvesinde ise yeterli.
0: Evet, doğru diyorsun. Peki Hilal, nedir bana ders oldu dediğin şey?
1: Bana ders olan şey, tabii bunu 10-15 kere yaşamam gerekiyor. Tek seferde ders almam mümkün olmuyor peki ama. Evet. Acıyan yerini, zayıf noktanı kimseye göstermeyeceksin.
0: Evet, doğru. Çünkü oradan vuruyorlar seni sonra, değil mi?
1: Çok yer alıyorlar, evet.
0: Sen bununla alakalı ne yaşadın da bunu bize akıl olarak veriyorsun?
1: Şöyle, sanırım böyle yeni doğum yaptığım zamanlar, 4-5 aylık falan da oğlum. Eşimin arkadaşları bebek görmeye geldiler. Onların da bir kızı var, yine küçük. İşte yoğun bakım süreçleri falan, ben çocuğumu emziremedim. Emziremediğim için de çok üzgün olduğumu belirttim eşimin arkadaşının eşine işte.
0: Tamam.
1: Kıza diyorum ki ben işte emziremedim, çok üzgünüm, şöyle böyle gece gündüz sağmak zorunda kalıyorum, o duyguyu yaşayamadım.
0: Tamam.
1: 2 dakika sonra böyle aldı çocuğu kucağına, kendi çocuğunu. Ay nasıl emiyor, bu da şöyle emiyor, böyle yapıyor falan diye. Ve gözümün önünde çocuğunu emzirdi böyle.
0: Sana nispet mi yapıyor diye düşündüm.
1: Evet. Tabii canım, diyor ki işte sağ göğsüm şöyle emiyor da, solu böyle yapıyor da falan diye ballandırıyor.
0: Ama Hilal, acaba yani aslında niyeti o değil miydi de sen öyle aldın hemen peşine olduğu için? Acaba hani bir düşüncesizlik mi yaptı farkında olmadan, yoksa gerçekten sırf hasetlik olsun diye mi yaptı?
1: Hasetlik olma ihtimali çok yüksekti bence. aynı olarak bunu düşünmeleri için.
0: Bir de senin de zaten o dönemde hassas olduğun bir süreç olduğu için haliyle doğrudan etkileniyorsun ister istemez. Daha bir ince düşünülmesini beklediğim bir dönem senin
1: aynı
0: için.
1: Aynı süreçten geçiyor o da sonuç olarak yeni bir anne.
0: Halden anlaması lazım. Ne oldu sonra? Aranız açıldı mı bu gündemden sonra?
1: Tabii açıldı. O evden çıktıktan sonra ben ne kadar biberon var duvarlara fırlatıyorum böyle sinir krizleri geçiriyorum falan. Aa. Sonra emzirmeye başladım biliyor musun? 4 ay sonra emzirmeye başladım.
0: Tamam sen de delirme canım Allah Allah. Ne olmuş yani bu bir süreç sonuç itibariyle.
1: O günden sonra başardım.
0: Sağ ol Hilal hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Alper sen günaydın demek ister misin? Hayır diyor. Ben diyorum o zaman.
0: Tamam. Günaydın. Anan seni emzirmek için neler çekti? Sen şurada bir günaydın demiyorsun.
1: Ya demiyorum.
0: Onunla bununla onun bunun kafasına emzik fırlattım. Bugünün yayın konu başlığı ders oldu.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
6: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Radyo'yu dinlediniz.
1: Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
2: Süper FM. Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda.
3: Doğan canlı yayında.
4: Ve bugünün yayın konu başlığı şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. Sevgili dinleyicilerim bu arada bugün itibariyle hemen benim yayınım bittikten sonra yayın akışımızda ufak bir değişiklik yapıldı. Sevgili Tolga Gündüz hemen benim yayınımın peşine yani saat 10'dan itibaren artık bu saatten bugünden itibaren yayında olacak. Haberiniz olsun. Yani normalde benim yayın bittikten sonra bir müzik akışı vardı. Öğleden sonra Tolga abinin yayını başlıyordu. O da bu arada Süper FM'in ilk radyocularındandır. Yani Tolga Gündüz eski program adı Her Şeyi Bilen Adam değil mi Tolga abi? Ve bundan sonra belki bugün biraz erken gelirse beraber de muhabbet ederiz. Eskiden böyle radyolarda çok daha fazla programlar vardı. Böyle ard arda her saatte, iki saatte bir yani ikişer saatlik programlarla peş peşe programlar olurdu. Ama şimdilerde artık dinleyici reaksiyonlarına göre de biraz akış geliştirildiği için... Yani çok konuşan radyocu olduğu zaman siz de biraz bık bık bık bık yapıyorsunuz. O yüzden böyle araya müzik saatleri de oluyor. Ama şimdi peş peşe sevgili Tolga abiyle yayın yapacağız artık. Bugün itibariyle onu da söylemiş olayım sizlere. Yani ofisinize, işinize, gücünüze gittikten sonra da yine sevgili Tolga abi burada yayında olacak. Haberiniz olsun. Bugünün yayın konu başlığı şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa hayat tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Doğancan ben zamanında şöyle bir şey yaptım sonucu böyle oldu. Doğancan şunu yapmadığım için ben şöyle bir şey yaşadım bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 telefon numaram. Türkiye radyolarında benden başka kimsenin çalmadığı o şarkı. Bak adım gibi eminim şu anda hiçbir radyo bu şarkıyı çalmıyordur. Hiçbiri. Öyle hani yakın geçmişteki şarkıları çalanlar falan da çalmıyordur yani. Bu öyle bir şarkı.

Bir dinleyicim şey demiş. Neden hiçbir radyo çalmıyor acaba, bunu düşündün mü? Zevk sahibi değiller çünkü. O yüzden canım. Oley, Tolga Gündüz gündüz yayın yapacak ha, süper demiş Zafer. Alanya'dan Güley ablacığım günaydın, selamlar. Doğancan, kendi işimi kurmak için iş yerinden ayrıldım. 7 yıllık tazminatı da yaktım 2025'te. İşler düşünce bayağı zarar ettik maalesef demiş Selçuk. Selçuk vardır bir hayrı be. Selamlar. Almanya'dan selamlar. Yavruları okula yollayacağım diye kendimi parçalıyorum. Ana olacağına taş ol demiş Banu. O hatayı ben de yaptım her hafta. Doğancan, Emrah'a da yüklenmeye başlayalım mı, konuk gelsin demişler. Ay yok yok, onu istemem. Yok. Belli ki tırlamışım, kendimi zorlamışım. İsmini yeni koyun. Ben eğlenceli konuk seviyorum ya. Mesela İsmail YK'yla o gün davet ettik geldi, aşırı eğlendik. Neden? Çünkü profil de çok. Şimdi Emrah'ı çağırsam... Kendimi ne konuşacağım yani Emrah'la? Merak da etmiyorum bu arada. Evet, güzel şarkıları var da yani şimdi. Yani gerek yok yani. Uzaktan arkadaşım.

0: Evet, birkaç kişi şey yazmış. Ay evet evet donacağım, boş ver. Bak aynı kafadayız hepimiz. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, ben Tuğçe.
0: Hoş geldin Tuğçe, nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk, Ankara'dan.
0: Ne iş yaparsın?
1: Yapmıyorum, yatıyorum, kalkıyorum.
0: Aa, güzel, değirmenin suyu nereden?
1: İşim çalışıyor, sağ olsun.
0: Güzel, hadi bakalım Tuğçe. Nedir acaba bana ders oldu dediğin şey?
1: Ya, nasıl anlatayım? Arkadaşıma boş para verdim. Ondan sonra isterken ben hatalı oldum.
0: Evet.
1: Öyle. Yani çok büyük ders oldu. Çok yakın arkadaşıma verdim.
0: Evet Tuğçe.
1: Yüklü bir miktardı.
0: Ne zaman, ne kadar verdin?
1: Yani bundan birkaç sene önceydi. O zaman paraydı yani.
0: Ne kadar? Konuş artık Tuğçe, ben çok sıkıldım ama bu senin...
1: 10 diyeyim, 20 diyeyim, öyle işte.
0: Parça parça, toplam ne kadar verdin?
1: Yani 30 milyar falandır.
0: Tamam, ne zamanın parası bu? 2 sene önce mi verdin?
1: 200 sene oldu.
0: Tamam, artık ben sıkıştım, paramı bana yolla dediğinde ne dedi sana?
1: Aynen, eşimin de haberi yoktu bize. Ondan sonra isteyince de ben hatalı oldum.
0: Ne dedi yani?
1: Yani veririm, ederim, sen arkadaşınla öyle mi davranıyorsun? İyi de yani vereceğim dedin eline para geçince.
0: Evet Tuğçe. Hadi hayırlısı, inşallah çözülür. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: En çok sana. Kalk git yüzünü yıka. Yalan ya. Herhalde arkadaşı da Tuğçe'nin konuşma hızıyla borcunu ödemek istemiş. Yazmış birisi. Sefa. Hanımefendi galiba hala yatıyor, rüyasını anlatıyor olabilir demiş Hollanda'dan Esma. Ay içimiz şişti yazmış herkes. Tamam arkadaşlar, sakin olun. Evet. Bugünün yayın konu Keşke Tuğçe kalktığında yayına bağlansaydı yazmış Elvin. Doğancan sen de ne zorluyorsun, kapatsana direkt telefonu yazmış birisi. He, onu da yaptığım zaman ben kabartlı oluyorum sonra. Ne uğraşacağım ha? Oh iyi oluyor, hepimize iyi oluyor. Arkadaşlar en azından yüzünü yıkamış olanlar için telefon numaram 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz 0531 785 90 80. Bu arada az önce okuyacaktım, unuttum kim yazmış, hatırlamıyorum da dün avukat hanımla yaptığınız seri çok güzeldi, onu devam ettir diye bir mesaj gördüm. Dün arkadaşım ki daha önce 3-5 ay öncesinde programa da davet etmiştim, gelmişti. Avukat Ayşegül Mermer'i konuk almıştım. Böyle hukuki konular üzerine eğlenceli bir sohbet çıkarmıştık yayında. Bunu dün Ayşegül'le biz Ava'ya gittik kahvaltı yapmaya. Orada takılırken dedim ki ya gel dedim soru cevap yapalım. Instagram'dan takip edenlerden gelen soruları yanıtladı ve birçok alanda işte böyle iş hukuku, işte boşanma gündemleri ya da ne bileyim işte tazminat olayları, nafaka mevzuları vesaire falan filan bir sürü işte hacizlerle alakalı bir sürü sorular geldi, onları cevapladı tek tek Ayşegül. Bu öğlene doğru silinir story'de paylaştığım için. Instagram'da Doğan Can diye girip bulabilirsiniz ya da DGNCN yazın. Onlara da bakabilirsiniz. Keyifli oldu. Yani faydalı bilgiler var orada. Bedava bir de. Normalde hani belki işin içinde olduğunuz o süreçlerde bir avukattan eğer siz de böyle bir danışmanlık almak isterseniz onlar öyle. Ya ben sadece bir şey soracağım. Mahkemelik değil de yani şunu nasıl yapabilirim dediğiniz şeylerde sonuç itibariyle bunlar bilgi. Onları da oradan takip edebilirsiniz. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor... 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: efsane grup 84 şarkılarından Hayır Olamaz.
1: Ay, 84'ün şey şarkısı vardı. Hayat Bilgisi'nde patlamıştı değil mi?
0: Yar ellerin nerede? Ya beni ne götür?
1: Ya da öncesinde mi zaten patlaktı o şarkı? Bilirsin sensiz ben hiç. Çalayım mı onu? Çalacağım, kime ne?
0: Bugünün yayın konu başlığı şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa birbirimize türlü hayat tecrübelerimizi aktarıyoruz bu sabah.
1: Varsa eğer sizin de arkadaşlar şu bana ders oldu aman diyeyim siz bari falan filan diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 fayda sağlayacağını öngördüğünüz bir şu durum varsa bana ders oldu siz bari yapmayın ya da siz bari yapın.

0: Evet, herkes şey yazmış. Çalacaksan çal, sen söyleme. Bırak o söylesin, sen sus. Ay siz sanki hepiniz Safiye Ayla'ydınız da yani, Allah aşkına. Mırıldandık alt tarafı, ne olmuş yani. Alo.
1: Düştü, tamam.

0: Kim var hattımızda? Hello.
1: Günaydın. Alo. Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: İstanbul'dan Gülşah ben.
0: Hoş geldin Gülşah. Aparlörle konuşmazsan daha iyi olur.
1: Aparlörle konuşmuyorum, kulağıma tutuyorum.
0: Yalan mı söylüyorsun? Tamam, hoş
1: Hayır,
0: geldin.
1: Hayır söylemiyorum.
0: Nereden ararsın, ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: İstanbul'dan arıyorum, Gülşah ben. Kendi işimizle uğraşıyoruz.
0: Ne
1: organizasyon iş? Şirketimiz var.
0: Ha, düğün dernek evet. Gibi mi?
1: Yok, genelde doğum günü, açılışlar, partiler, kurumsal işler.
0: Evlilik teklifi.
1: Yok, çok evlilik teklifi yapmıyoruz. Ama çok mutluyum ben, neden? Çünkü ben seni 15-16 yıldır sabit bir şekilde dinleyen bir sevenim.
0: Yapma ya, hadi olmuş
1: evet,
0: baya.
1: Evet, en son 7 yıl önce aramıştım. Şimdi bir oğlum var 7 yaşında. Evet. Ona da verdim zehri. Artık arabaya binince diyor ki anne Doğan canım.
0: Ay ne mutlu bana,
1: evet,
0: ne
1: şimdi
0: güzel.
1: Şimdi ben başka bir odadayım. Onlar da salonda seni biliyorlar. O yüzden çok mutluyum.
0: Oley. Peki Gülşah, sana ne ders oldu acaba?
1: Vallahi bana ne ders oldu biliyor musun? Kimsenin derdini kendi derdinin gibi sahiplenmeyeceksin. Bu bana ders oldu. Yani ama... evet, arkadaşlarının derdini dinleyeceksin ama yani arkadaşın kadar üzülecek. Sanki kendi derdin gibi kendini heba etmeyeceksin.
0: Evet, doğru söylüyor olmanla beraber yarın öbür gün bizim de birilerine en azından duygusal manevi olarak ihtiyacımız olduğu anlarda da onlar da bize yardımcı olmayacak o zaman.
1: İnanır mısın Doğancan? Çok samimi söylüyorum. Senin derdin olunca kimse olmuyor zaten ortada. Öyle bir sıkıntı var.
0: Yani... ben o konuda herkesin o zaman şanslıyım herhalde ya. Benim hani bu konuda derdimle dertlenen dostlarım. Gerçi benim de Allah'a bir şükür öyle aman aman büyük derdim olmadı da. Hani oluyor ya yani. Hani hepimizin günlük hayatının bir iyi günü var, kötü günü var. Yani bu biraz şey...

0: Oradan geçiyorsun falan filan. Bilmiyorum, acaba siz çevrenizi mi gözden geçirseniz?
1: Yok, ben çevremle ilgili böyle sınavlardan geçtiğim için o yüzden çok da önemli değil yani.
0: Ha, bu arada bu sınavlarda kalan çok fazla dostum da oldu. Böyle tek kalemde benim 15-20 senelik arkadaşlarıma hadi canım artık seninle uğraşamayacağım deyip sildiğim insanlar da var, ama işte eleye eleye o süzgeçte kalanlar bir şekilde hayatına devam ediyor.
1: Bende de kala kala bir kişi kaldı.
0: Evet. Yeter, daha ne yapacaksın sanki, futbol takımı mı kuracaksın? Yeter yani.
1: Evet. Seni her sabah dinlemek çok keyif verici gerçekten. Her sabah böyle elinizden öte geçiriyorsun. Bizi çok mutlu ediyorsun.
0: Allah razı
1: gerçekten
0: olsun.
1: Böyle.
0: Teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Mutlu ediyorsun. Aslında onunla birlikte günaydın demek istiyordum ama sen her yayında çocuklara çok kızdığın için.
0: Hayır hani ya, öyle bir şey yok.
1: Gelmeyin demek istemiyorum.
0: Tamam, git onların yanına beraber yollayın hadi.
1: Ben şöyle uzaktan ona bakarak yollayayım. Günaydın.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.

0: hayata geçecek. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bugüne mahsus İstanbul'da okullarda dersler saat 10-15 arasında yapılacak, toplu ulaşımda ücretsiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesi hakkında konuştu. Türkiye'de darbeler defteri kapanmıştır. Bir daha açılmasına millet müsaade etmeyecektir, dedi. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda Öcalan'la görüştü, açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi. AK Parti sözcüsü Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. İstanbul Eyüp Sultan'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp yandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek, fuhuşa aracılık yapan, yer temin eden toplam 162 şüpheli, 9 dernek, 13 işletme hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, Mersin Limanı'nda piyasa değeri 1,5 milyar liralık uyuşturucuya el konduğunu, 9 kişinin yakalandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. Fidan, İsrail istikrarsız bir Suriye istiyor, bölgede herkese yetecek refah ve barış var, dedi. ABD Başkanı Trump, İran anlaşmayı çok istiyor, ara seçimler öncesi ya da sonrasında savaş bitecek, dedi. Anthropic ve OpenAI CEO'ları, yapay zekanın insan kontrolünden çıkmaması adına küresel güvenlik standartları oturana kadar geliştirme süreçlerini yavaşlatma ve insanlığı riske atmama kararı aldı. Hollandalı bir teknoloji şirketine dünyanın ilk ticari uçan otomobili için resmi üretim izni verildi. Bugünden itibaren sıcaklıklar 7 derece kadar düşüyor, 23 ilde şiddetli yağış bekleniyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde 1. köprü oldukça yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Virgüğü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı'a kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde okullarda birçok tedbir ve uygulama

ve en yeni şarkısı Naz Evi Süper FM'deydi. Cuma günü de Gizem Süper FM'de konuğumuzdu. Valla çok keyifli bir program olmuş. Neden? Çünkü ben de hafta sonu dinledim. Karnaval uygulamamızın podcast bölümünde Cuma günkü yayının kaydını dinleyebilirsiniz. Çok keyifli, güzel bir sohbet olmuştu. Kaçıranlar Karnaval'ın podcast bölümünden o yayını dinleyebilirler. Bugünün yayın konu başlığı şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa herkes kendi hayat tecrübelerinden yola çıkarak bize türlü bu konuda akıl versin istiyoruz. 212 368 62 12.

Doğan Can pek marifetlisin maşallah. Tesisatçılık desen var, radyoculuk desen var, bilmediğimiz daha ne özelliklerin var demiş. Nisa, anlatamam. Evet ya, ha, onu soranlar vardı. Ben geçen yayında ev sahibim bana mesaj yollamıştı, alt kata su akıyor diye onu yayında söylemiştim. Cumartesi günü usta geldi, bakıldı, şey de ne acayipmiş ya, yani sızıntının nerede olduğunu bulmak için böyle türlü cihazlar varmış, böyle işte o sıcak suyun aktığı yerleri tespit etmek için bir ateş ölçer gibi düşünün bir cihaz var, yerleri gezdirdi abi. Sonra bir dinleme cihazı var, onu beraber yaptık, böyle basınçlı su verdik falan filan derken tam duşakabinin altında bir sızıntı olduğunu öngörüyoruz. Bakalım bugün yarın gelip komple duşakabini sökecekler. Ev ana baba günü, kurutma makinesini falan kaldırdık, ortalıkta duruyor şu an. Yani şey, büyük konuşmayayım da, yani o tesisatın sıkıntılı olan evi değil de tavanından su akan evi olmayı tercih ederdim. Orada ne bir badana yapardım geçerdi, ama şimdi banyo komple kırılacak. İnşallah o fayanslara falan da gitmek. Bunları da niye anlatıyorsam yayında, yazanlar olmuş o yüzden şey yaptım. Yani üf. Şöyle bir 3-5 gün bunlarla uğraşacağım yani. Şimdiden ruhum daralıyor.

0: Bu şarkı resmen şey değil mi? Dünyanın merkezi olduğunu zanneden insan söylemi. Vallahi duyulsa yer yerinden oynar. Hiçbir şey de ifade etmiyordur aslında. Doğancan öyle bir anlattın ki duşak abin değil de duşak habir olmuş sana demiş Ataman. Evet ya. Tesisatla alakalı masraf ev sahibini ilgilendirir diyor İbrahim. Herhalde, yok bir de ben ödeyeceğim. Bana ben sanki fayansın altından girip boruya ben çelme mi taktım sanki, bana ne? Beni ilgilendirmiyor. Ev sahibim dinliyorsa da kusura bakmasın yani. Ya olur mu öyle şey, sen anlat biz dinleriz her şeyi demiş Hasan. Aa, o zaman gelin şimdi size geçen gün kısır yaptım onu anlatayım. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: İnanamıyorum şu an bağlandığıma. Merhaba Doğancan. Merve ben.
0: Hoş geldin Merve. Nereden arıyorsun?
1: Ataşehir'den arıyorum, İstanbul'dan.
0: Ne iş yaparsın?
1: Ne iş yaparım? Eskiden ne olduğunu söyleyeyim. Ben kalite eğitim uzmanıydım. Ama çocuktan sonra çalışmıyorum. Ev hanımlığına terfi ettim.
0: Onunla ilgileniyorsun. Kaça gidiyor çocuk?
1: Ana okula gidiyor. Kreşe gidiyor daha önce.
0: İyi hadi bakalım. Hadi bakalım. Nedir acaba ders oldu dediğin şey? Buyursunlar.
1: Nedir? Bazı insanlara tuhaf gelebilir ama kilolarım. Hayatım önce kilolu bir insanım. Ve bunu hep ben sadece irade, boğaz tutmak olarak bilirdim küçüklüğümden beri. Ama olayın aslında öyle olmadığını fark ettim. Ve bu aydınlanmadan sonra bir psikoloğa gittim. Psikologdan sonra bazı şeylerin farkına vardım ve değişmeye karar verdim.
0: Duygusal yeme bozukluğu mu varmış?
1: Evet, o duygusal açlıktan dolayı. Aslında çocukluktan beri böyle olan bir süreç bu. Hani ben tabii sebebini bilmiyordum neden diye. Sadece yiyordum. Yani bir duvara bakarak yemek yiyordum geceleri, sabah. Hiç fark etmiyordu benim için ne zaman yediğim. O durumu biraz aslında çözdüm aslında bazı şeylere. Ve insanların, şimdi kilolu olmayan insanlar anlayamaz ama kilodan kastım bu arada bayağı obezimden. Hala daha bir sürecin içindeyim şu anda.
0: Rekor en çok hangi rakamı gördün?
1: Mesela bunu da ben insanlara söyleyemiyorum. Hala daha bunu aşamadım. Kilomu söyleyemiyorum.
0: Tamam, söyleme. Ama yani kendini iyi hissetmediğin kilolara geldin ve bu tabii bir yandan da sen bir şeyle mücadele ederken etraftaki insanların söylemleri ya da fikrini sormadığın halde sürekli akıl vermesi vesaire, bunlar da haliyle psikoloji çok derinden etkiliyor. Kolaymış gibi geliyor ama değil aslında. Yani burada evet belki türlü metotlar, yöntemler ve hani işte matematik kuralı gibi şunu şunu yaparsan kilo verirsin gibi şeyler var ama bu herkeste işlemiyor çünkü orada başka dengeler de var işin içinde. Yani bunu anlayabilmek lazım.
1: Evet, burada biraz terapiyle aslında ben kendi farkındalığıma vardım. Mesela şöyle söyleyeyim, ben diyetisyen, aynı sizi söyledim bunu, fark ettim mesela şu anda. Kimse tuhaf gelebilir, sizin için saçma olabilir, hep cümlelere böyle başlıyorum. Çünkü hep sanıyorum ki insanlar bu konuyu önemsemiyor, sadece benim için önemli ve insanlar bunu dalga geçecek. Çünkü hep çocukluğumdan beri bir dalga konusu olduğu için bu. Ve şu bir gerçek maalesef ki, dış görünüş çok çok önemli. İnsanlar pek kale almıyorlar sizi. Bu bir gerçek.
0: Ya insanların canı cehenneme de sen kendini iyi hissetmek için atıyorum giydiğin şeyin üstünde güzel durmasını, aynaya baktığında kendini mutlu hissetmek, ne bileyim hani uyduruyorum bir şey görüyorsun ama onun bedeni olmuyor vesaire falan gibi detaylar insanın canını sıkıyor haliyle. O yüzden onun bunun için değil de yani kendi mutluluğun için, kendini aynaya baktığında iyi hissetmek için de kıymetli. Bir de tabii ki hani biz böyle sadece dış görünüş üzerinden değerlendiriyoruz. İç sağlığın içinde, yani kendi sağlığın içinde haliyle kilo hiçbir zaman iyi bir şey değil. Çözersin umarım. Umarım yani o hedeflediğin kilo neyse oraya geldiğinde de bağlan, ben hallettim Doğancan. Senle bilmem ne kadar zaman önce bunları konuşmuştuk yayında diye yaparsın. Yapılır ya. Vallahi bu konuda Merve hakikaten çok böyle klişe ve biraz böyle mahalli bir yorum belki ama her şey kafada bitiyor bacım. Yapan nasıl yapıyor yani? Yeter ki gerçek anlamda bununla ilgili bir aksiyon alsın insan yani. Yapılır.
1: Evet, ben bunu aslında sporla başladım. Hayatım önce spordan nefret ettim. Meğer yanlış sporlar yapıyormuşum. Yürümekten nefret ediyordum. Bunun sebebini kilomdan dolayı, aslında ayaklarıma çok ağırlık bindiğinden dolayı yapamadığımı fark ettim. Ve bunu ben 33 yaşında fark ettim Doğancan. çok acı bir süreç. Ama şu anda kızımı jimnastiğe yazdırdım, yüzmeye yazdırdım ve çok seviyor sporu. Artık ben de bir yıldır böyle sporla çok haşır neşirim. Bir aydır gidemiyorum fitness'e mesela ama bunun için üzülüyorum. Bu noktaya geldim. Gerçekten farkına varmak aslında çok önemli. Buradan gerçekten insanlara onu söylemek istiyorum. Bazı şeyler bu ne olursa olsun kesinlikle bir terapi almalarını öneririm. Göremediğiniz şeyleri görüyorsunuz çünkü.
0: Evet, o var. Bir de tabii eğer böyle ilerleyen kilolarsa orada tabii ki gidip bir işte değerlerine de bakmakta fayda var. Evet. Hani orada kilo vermeni engelleyen türlü sebepler, işte tiroid vesaire falan gibi durumlar bile çok fazla etki edebiliyor. Onlara da bakmak lazım. Hadi hayırlısı Merve, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 0531 785 9080.

0: Alo.
1: Günaydın.
0: Doğancan, günaydın.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Bay Bora ben. Nasılsın paşa?
1: Oo, gel öpeyim. Can Hatice. Ne haber abi? Ne var ne yok, görüşmeyeli?
0: İyiyim. Çok sağ ol Doğancan. Gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sen de iyisin.
1: İyi. Valla bazı dinleyicilerimi böyle akraba gibi hissediyorum. Mesela amcamla daha az konuşmuşumdur seninle konuştuğumdan. Kaç sene olmuştur sen beni dinlemeye başlayalı?
0: Valla bayağı oldu. Geçen yine düşündüm. Dönem dönem soruyorsun zaten, sağ olasın.
1: Eski yani dinleyicilerim olunca merak ediyorum.
0: 8 yıl oradan, biraz da öyle geçmiş var. En az 12-13 yıl oldu yani.
1: Vay be, sende de ne sabır varmış ha. Evet. Ben bile kendime zor tahammül ediyorum. İyi abi,
0: bu arada ben de amcamla daha... Sen de konuştuğumdan daha az konuşmuşumdur. Çünkü amcamla hiç konuşmadım Doğancan.
1: Evet, kendilerini sorgulasınlar onlar da. Evet, gelelim öyle, konumuza. Öyle. Ne şimdi, annem dinliyorsa keyiflenmiştir. Baba tarafına gömdüm ya.
0: Yok, maalesef onun için aramadım aslında Doğancan.
1: Yok yok, ben kendi annem için diyorum ama yeri geldiğinde anne tarafından da bahsederim. Evet, gelelim konumuza. Nedir ders oldu dediğin şey?
0: Şöyle, aslında günün gündemiyle ilgili aramadım Doğancan. Ben Merve'ye destek olmak için aradım az önce bağlanan arkadaşımıza, kardeşimize.
1: Kilo mevzusuyla ilgili.
0: Evet, yani çok fazla uzatmamak lazım bu konuyu ama yakın döneme kadar 97 kiloya kadar yükselmiş birisi olarak ben de duygularımı paylaşmak istedim kendisine. Sıkı bir ilaç tedavisi ve sporla şu anda 79'a kadar düştüm. Kiloyu da gördüm, zayıflığı da görüyorum şu anda.
1: Boyun kaç?
0: 1.78 boyum.
1: 97-1.78 hani öyle çok aman ama wow bir kilo değil sanki. Evet, göbekliydin muhtemelen ama ama yani işte Merve daha obezlik seviyesinden bahsediyor.
0: Tabii ki. İşte kiloyu yaşayan birisi olarak kardeşlerimde de var. Ciddi kilolar vardı kardeşlerimde. Onlar da bu süreçleri yaşadıkları
1: için. Evet, yani ne öneriyorsun?
0: Şöyle, kendisi 100 yıl önce yaşamış olsaydı toplumun en değerli insanlarından birisi olacaktı ve en aslında gözde insanlardan birisi olacaktı. Toplumun estetik algısı değişebiliyor dönem dönem.
1: Ne alaka?
0: Şu anki dönemde.
1: İyi de 100 yıl önce sanki o kabul görüyor diye sanki sağlıklı mıydı ki? Değil, kilo hiçbir zaman iyi bir şey değil.
0: Tabii ki de değil ama estetik kaygılar en azından burada devreye giriyor. Moralini yüksek tutması lazım. Bana sorarsan kiloyla ilgili savaş şöyle ilerliyor. Yani siz ona direnç gösterdikçe betonun biraz daha çimentosunu attırıyorsunuz. Ne kadar ondan geri çekilirseniz bu sefer suyu attırıyorsunuz. Direnç kırılıyor bu sefer. He. Çok fazla kafaya takmamak lazım. Bir de şöyle bir gerçek var. Ben mesela kiloluyken ciddiye alındığım kadar zayıfladığımda ciddiye alınmamaya başladım. Herhalde bu böyle geçmişten, genlerden gelen bir konu. İri insanların daha fazla ciddiye alınması, daha böyle korkulur insanlar olmasıyla ilgili bir şey sanırım.
1: Ne alaka?
0: Yolda yürürken bile böyle bir açılıyordu etraf. Şimdi olmuyor. Lafımızı bile dinleyen yok yani açıkçası. Oo. Onu da yaşayan bilir. Zayıfladıkça insanları pek fazla ciddiye almıyorlar Doğancan.
1: İlahi Bay Bora.
0: Biraz kilo iyidir o yüzden.
1: Evet. Bu uyduruk önerilerin için çok teşekkür ediyoruz. Senden de gelsin sabah enerjimiz.
0: Formun yine aynı Doğancan. Öpüyorum seni.
1: İstediğin
0: çok
1: kadar eski dinleyici ol. Umurumda olmaz.
0: Alem.
1: Hadi gelsin.
0: Herkese günaydın. Günaydın
2: sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
1: Vay vay vay vay vay. Yememiş içmemiş. Gerçi yok, zamanında yemiş de. 100 yıl önce yaşasaydı falandı filandı.
5: Ne alaka ya, ne alaka yurda gül ya. Bugünün yayın konu başlığı şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan yazsın 0531 785 90 80. Kuşum.

0: gerçekleştiriyoruz. Şansa kalmaz
1: işiniz Umran Otoy. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Hafta sonu tam konserindeydim. Vallahi çok güzel sahnesi var. Canlı dinlemek nasip oldu demiş Derya. Zeynep yazmış. Vallahi bir sana bir de Tan'a hayranım. Lütfen daha fazla Tan çal demiş. Tan'ın son yıllarda böyle bir etkisi var gerçekten. Güzel adam bir de ya. Yani şey anlamında söyleyeyim. Yani karakteri, duruşu, şarkıları, sesi. Bir de üretici olması. Yani bu şarkıları kendi kaleminden çıkarıyor olması falan. Kıymetli işler bunlar. Bugünün yayın konu başlığı ders oldu diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. 10 saniye.
1: Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam. Süper
0: FM. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bugün okullar açılıyor. Hatta şu anda okul bahçesine artık çocukları bırakıp işine gücüne giden sevgili analar babalar. Hadi gözünüz aydın, kurtuldunuz. Sevgili çocuklar, hepiniz için harika bir eğitim öğretim yılı olsun. Güzel anılar biriktirin. Arkadaşlarınızla çok güzel bir sene geçirin inşallah.

0: Hadi bir telefon daha gelsin bakalım. Günaydın. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben. Evet.
0: Hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa alalım.
1: Karman çorman oldu. Hemen hoparlörle konuşuyoruz.
0: Abi hiçbir şey duyamıyoruz. Araç kitiyle konuşuyorsun o zaman. Evet, duymuyor beni. Arkadaşlar bunun pazarlığını yapmayın. Telefon doğrudan kulakta yayına bağlanabiliyorsanız arayın, olur mu? Kurban olayım, bak duyamıyoruz. Güzel.

0: Kim var hattımızda? Günaydın.
1: Günaydın.
0: He? Merhaba. Kiminle
1: mi? Handan ben Doğancan. Hoş. Bu nasıl bir şans?
0: Nasıl bir şans?
1: Geçen gün sana çok bağlanmaya çalıştım komik bir konuda. Tamam, bağlanamadım. Bugün de çocukları okula bıraktım. Eve geçiyorum. Hadi dedim bir arayayım. Daha konuyu bilmiyorum.
0: Kısmet bugüneymiş. Bugün ders oldu dediğimiz şeylerden konuşuyoruz Handan. Niye bilmeden arıyorum? Belki bizim burada sıkıntımız var.
1: Ya anlaşacağım da sonra arkamdan goy goy mu yapacaksın ya?
0: Ne yaparsan yap, ben her türlü konuşurum arkandan, sıkıntı yok. Evet Handan, önce bir seni tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Ben öğretmenim de ama şu an çalışmıyorum. İki tane çocuğum peş peşe olunca böyle bir bırakmak zorunda kaldım. Şimdi biri 6 yaşında, birinci sınıfa başladı.
0: Oo.
1: Diğeri de 4 yaşında, Antalya'da yaşıyoruz.
0: Hadi İstanbul'da bakalım, branşımız ne hocam peki? Branşımız ne?
1: Ben felsefe grubu öğretmeniyim.
0: Güzel, o zaman ayağımı denk alarak biraz daha uslubu düzgün bir şekilde konuşayım. Yoksa alt metinlerden çıkaracağın türlü çıkarımlarla uğraşamam ben. Bir şey diyeceğim. Şimdi bu felsefeyle haşır neşir biri olarak benim uslubum, söylemlerim, olaylara yaklaşımım sence nasıl Handan? Yani beni
1: vallahi,
0: bu
1: o,
0: konuda
1: o kadar kafa açıyorsun ki gerçekten, yani seni dinlemediğim sabah kendime gelemiyorum.
0: Bu iyi bir şey mi kafa açmak?
1: İyi bir şey tabii ki de. Bulandırmıyorsun. Netsin en azından. Felsefe netlik ister zaten. Yani
0: direkt olmak güzel,
1: evet,
0: bir şey
1: direkt,
0: tabii haliyle.
1: Doğrudan söylemek aynen öyle.
0: Evet.
1: Bir de söylediğin şeyler herkes için o kadar genel geçer ki, yani şey anlaşılmasın, bu kişisel duygularını ya da fikirlerini söylüyorsun değil. Yani hayat tecrübesini erken kazanmışsın, söylediğin şeyler çat çat yani net doğru.
0: Evet, küçük yaşta aldım sazı elime. Peki var mıdır bize verebileceğin bir hayat tecrübesi neticesinde şu bana ders oldu, siz de şunu yapın ya da yapmayın diyebileceğim bir şey?
1: Valla hayat tecrübesi ne biliyor musun? Görümceden dost olmaz arkadaşlar.
0: Ama sen şimdi felsefe öğretmeniyim deyip görümce diyemezsin ya.
1: Görüm çok iyi olur. Arkadaş zannedersin, dost zannedersin ama olmaz arkadaşlar, yapmayın.
0: Ne oldu, ne etti görümcen
1: şimdi
0: sana?
1: Herkes yerini bilsin, sınırını bilsin, arkadaşlarınız da öyle.
0: Evet.
1: Hayatınızda üçüncü kişiler, karar alan kişiler olmasın.
0: Doğru, ama görümceye de sorsak o da diyecek ki gelin de gelinliğini bilsin o zaman diyecek. Yani.
1: Hayır, şey zannediler işte ilk başta çok arkadaşım da dostum da falan. Yok öyle bir şey.
0: Tamam
1: yani.
0: Ne yaptı? Ne oldu da bu görümceye?
1: Ne
0: demek boşver, anlatacaksın.
1: Aa,
0: ne oldu yani, artık hani ben bu görümceden illallah deme noktana getiren şey ne oldu?
1: Ya hayatımızda kararları onun aldığını fark ettiğim anda çok fazla sınırlarını aştığını fark ettim, yani çok detay veremeyeceğim de.
0: He.
1: Yani böyle kardeşler kardeşliklerini bilmeli, hani eşler eş olduğunu bilmeli.
0: Ama şimdi orada da dengeyi senin eşinin kurabiliyor ama olması lazım, onun kız
1: işte
0: kardeşi
1: sonuçta. Kocalarınızın
0: sonuçta
1: lafını dinleyin kızlar, onu diyeceğim. Benim eşim söylerdi bana hep, yani dikkat et derdi.
0: He.
1: Ben dinlemedim.
0: Görümcenle alakalı mı?
1: İşte. Evet. Benim kocam beni uyarırdı, yani dikkat et derdi. Ben dinlemedim, aklımı başıma almadım. O yüzden kızlar kocalarınızı dinleyin kardeşim.
0: Tamam da ne yaptı yani, ne oldu?
1: Bugün de sen bunu merak et, anlatmayacağım.
0: Ay, çok da umurumda, anlatma. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Bir de bana diyor güzel kafa açıyorsun diye.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Resmen bu son yıllarda sektörü 11 yaşındaki çocukların yönettiği bir dönem ve işte onların vesilesiyle de tanıdığımız Crash grubu. Hafta sonunda güzel üst üste konserler verdiler. Bayağı da kalabalıktı gördüğüm görüntüleri. Neyse, geçtiğimiz saat bahsetmiştim, artık yeni dönemde hemen benim yayınımın devamında saat 10 itibariyle ufak bir yayın saati değişikliğiyle artık Tolga Gündüz yayında olacak demiştim. Hatta belki gelirse Tolga abiyle de muhabbet ederiz dedik ve Tolga Gündüz.
1: Merhaba.
0: Günaydın
1: merhaba.
0: Abi, ne haber ya?
1: İyi, senden ne haber?
0: Ben çok mutluyum çünkü şey gibi hissediyorum. Sen zaten özel radyoların açıldığı ilk günden beri neredeyse yayın yapan bir radyocu büyüğümüz olduğun için.
1: Yaşlıya direkt girdin değil mi? Yaşlı mı?
0: Genç değilsin şimdi ya. Genç.
1: Çok acık.
0: Şuraya bağlayacak.
1: Ben ilk verici olarak başladım.
0: Çok de. Güzel. Ben de antendim abi. Şunu söyleyecektim. Eskiden de radyolarda hep böyle peş peşe radyo programları ve yayıncıların birbirleriyle atışması vesaire. Ben onu ucundan yakaladım. 21 sene önce başladım ben de radyoya.
1: Sen de az değilsin ya.
0: Evet, ama çocuktum ben. Siz koca adamdınız yine yani. Evet. Abi sen Süper FM'in ilk radyocularındansın değil mi?
1: 2 sene sonra
0: açıldı. 2 sene sonra sen başladın.
1: Evet, evet, öyle. Vay oldu. Be. Bayağı olmuş ya. Dur, ağlayacağız şimdi bak.
0: 30 senen var o zaman senin.
1: Var, fazlası var. Oo. 32 sene falan oldu işte ya.
0: İşte ben 94 90. yaşındayım, sonra da bana laf ediyorlar.
1: Bu konuyu hemen geçebilir miyiz?
0: Bir şey söyleyeceğim. Gündüz saati yapılan yayınların enerjisi biraz daha başka oluyor. Evet. Bence senin için de bu işte yeni dönemde biraz daha heyecanlı olacak değil mi?
1: Hayatı da renk gelir bu yaşlı hayatın.
0: Ben öyle bir şey demiyorum, sen kendi kendine. Allah Allah. Bak abi, iki sevdiğim radyocu arda arda çok mutluyum diye mesaj gelmiş. Az önce de birisi yazmış. Sonunda Tolga Gündüz gündüz yayın yapacak.
1: Vay, şaka evet. Güzel şakaymış. Evet. Bunu kullanabiliriz.
0: Gerçekten öyle. Var mı ufak bir böyle tatlı bir heyecan artık sabah akşamda olmak?
1: Ya olmaz mı? Hani ne kadar yaparsan yap değişikliklerde bir heyecanlanıyorsun. Öğleden sonra vardı yayın zaten ikiden evet. Sonra ama şimdi daha bir enerjisi yüksek olacak. Senin ardından böyle devam ederek senin dinleyicilerinden de araklayarak.
0: Ay. Çok güzel. Ama zaten ortak Süper FM dinleyicileri ben biliyorum, sabahtan akşama kadar radyosu evet, açık evet, ama hani böyle aralarda uzun uzadıya müzikleri senin yayından sonra zaten yine akışta dinleyecekler.
1: Benim programda şey olacak, biraz böyle bir hani gözden kaçmış haberler, biraz evet. Eğlenceli haberler.
0: Gündeme
1: öyle.
0: Bakıyorsun çoğunlukla.
1: Bakıyorum ama öyle çok siyasi miyasi değil, benim zaten işim olmaz.
0: Ya şiştik zaten adam. Yani. Gerçekten.
1: Sen, ne ben seviyorsun ya sen.
0: Ben ne zaman ne dedim ya? Sen benim adımı çıkarmaya geldin herhalde. Tolga abi lütfen kurban olayım. Bak saygımız sonsuz. Meslek büyüğümüzsün de yani. Bir şey soracağım. Hazır beraber muhabbet ediyorken zaten yavaş yavaş da toparlayacağız. Seninle toparlayayım isterim tamam. Yayını. Şimdi uzun bir meslek hayatı, 30 seneyi den fazla. Koskoca devam. 32 dedin devam. Hatta galiba değil aynen, mi? Evet. Sen daha şimdi bu teknolojinin bu kadar yoğun olmadığı zamanlarda bu işe taş başladın. Taş plak değildir.
1: Yok ya,
0: o kadar değil.
1: Tabii, kaset vardı. Kaset.
0: Ama DAT mı vardı? Normal
1: sonrasında
0: bizim...
1: DAT oldu, sonra CD oldu işte.
0: Peki şeyi ben merak ediyorum. O kasetleri mesela tek tek mesela uyduruyorum. Hakan Peker'i koyuyordunuz. Aha. O biterken Tarkan'ı hazırlıyordunuz. Tabii. Peşini play'e basıyorsun tek tek
1: aynen,
0: değil mi?
1: Aynen. Hepsini. Çok korkunç değil mi?
0: Şu an mesela arkadaşlar bir otomasyon sistemi var. Bunlar birkaç gün öncesinde hazırlanıyor. Takır takır takır akıyor. Ben burada istersem yerini değiştiriyorum. Aynen, aynen. Ama o zaman baya böyle tabii. Mesela şarkıyı kalemle sararak mı yapıyordun?
1: Kalem boşluğu vardır öyle. Şarkıyı playlersin evet. Sesi duyduğunda birazcık geri çevirirsin. Başında durur şeyin. Korkunç değil mi?
0: Çok. Ay, iyi ki o zaman başlamamışım.
1: Şu ben eğer o dönem, geldi
0: ben o dönem bu işe başlasaydım yemin ediyorum bırakırım. Sıkılırdın, devam et. Yapılacak iş değil.
1: Değil vallahi değil yani. O dönem çok ağır şartlarda çalıştık.
0: Peki ben. Berbat bir yayın anın var mı?
1: Var.
0: Ama yayında anlatılabilecek, bir şey. Ha, ne oldu?
1: Şimdi şey yapıyoruz. O dönem işte radyolar faks alıyorlar. Seda Sayan gibi 300 metrelik fakslarımız oluyor.
0: Evet.
1: Her yayına bir sürü faks geliyor falan. O dönemde de çok önemli hissediyoruz ya kendimizi. Çok havalıyız. Bir şaka yapmışım ben. Fakslardan bir tanesinde şey yazıyor. Senin gibi balta böyle söylerse falan diyor. Aa, ben... Önemli bir adam bana balta diyemezler. Ben bir yardırma sensin balta. Ben
0: yayından balta. Kavga ediyorsun.
1: Kavga ediyorum adamla.
0: Bir de bana edepsiz diyorlar. Evet. Evet abi.
1: Kimsin sen falan dedim. Adam bir faks daha çekti. Kim? O zaman radyo televizyon üst kurulu yeni açılıyor. Bak üst köşede yazıyor dedi. Ankara'da radyo televizyon üst kurulundan genel müdürlükten birisi.
0: Pardon da yani öyle bir yerde çalışan
1: şaka
0: adam da...
1: yapmış ama.
0: Ha.
1: Şaka yapmış canım, bana hakaret falan.
0: Komik
1: sonra,
0: mi?
1: Komikti. Sonrası komik, arkadaş olduk sonra.
0: Aa, evet, ne evet. Saçma. Ama hayır, yani baltalı bir şakanın hiç tanımadığın biri tarafından gelmesi sonuçta.
1: Ne bileyim, öyle önemli hissediyorsun ya, aslında baktığında adamın yazdığı çok sert bir şey değil.
0: Onun yaz, onun bu şekilde bu üslupta yazması komik değil yani.
1: Komik değil de adam samimi gördüğü için beni öyle yazmış. Anladım. Sonrasında anlattı.
0: İyi, sana da demek ki çok komamış. Onun, ki arkadaş olmuşsunuz.
1: Arkadaş olduk tabii. Yüzsüzmüşüm ben.
0: Estağfurullah abi, olur mu? Vallahi çok mutluyum. En azından daha çok sık bir arada evet olabileceğiz. Ya. Arda arda yayında olmaktan dolayı ben çok mutluyum. Tolga Gündüz bugün itibariyle ben şimdi dükkanı devredeceğim. O evet. Alacak. Yayında sizlerle beraber eminim yine çok keyifli anlar yaşayacaksınız. Bugün şükür de ederim. Okullar açılıyor.
1: Evet ya. Anneler ne mutlular değil mi?
0: Bence senin için de, senin de iki tane kız çocuğun var.
1: Var var ama onlar...
0: Kaça gidiyorlar?
1: Onlar 6. sınıf oldular.
0: Aa, artık büyümüşler.
1: Tabii büyüdüler. Kendileri iyi, hallediyorlar,
0: güzel.
1: Çözüyorlar.
0: Hepsine başarılar, güzel evet. Bir sene geçirsinler inşallah. O zaman ben kısa bir reklama gidip birazdan veda edeceğim, sonra tüken senin.
1: Tamam, teşekkürler.
0: Çıkarken de şuraya su dökeyim, toz kalkmasın.
1: Yay.
2: Tamam. İletişim hattını arayabilirsiniz. Reklam. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda ediyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinize güzel, keyifli, mutlu bir gün geçirmenizi ve harika bir hafta geçirmenizi dilerim. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Az evvel dediğimiz gibi bugün artık okullar açıldı ve sevgili çocukların, çocuklarımızın güzel anılar biriktireceği, güzel başarılar elde edeceği bir sene olsun. Anne babalar da onlarla inşallah böyle iftihar edeceği bir dönemin başlangıcı olsun inşallah diyelim. Ulaşmak isteyen Doğan Can yazıp Instagram'da beni bulabilir. Hava da artık serinledi ha. Bulutlar geziyor İstanbul'un üstünde. Yarın sabah görüşünceye dek. Alasma.

0: Kaan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Serentepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan İbadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tolga Gün.

Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir hafta başı diliyorum. Özellikle anneler için keyifli bir hafta olacak. Bütün yaz çocuklarının peşinde koşturduktan sonra artık öğlen ne pişireyim derdi olmadığı için gayet onlar için keyifli olacak. Ondan eminiz. Hatta şu anda ayaklarını uzatıp yatmaya başladılar bile evde. Bunun da farkındayız. Akşam üzerine kadar hiçbir şey düşünmeyecekler. Bugün saat 13'e kadar Süper FM'de hem en iyi müziği dinleteceğiz, her zaman yaptığımız gibi gözden kaçmış haberleri de sizlerle paylaşacağız. Tabii denk getirdiğimiz yerlerde Doğancan'ın arkasından da sallamak görevimiz. Onu da yapacağız ama eğlenceli bir program 3 saat boyunca Süper FM'de sizi bekliyor. O iş bende başladı. Yeah.

1 Eylül itibariyle hava normale dönmeye başladı gibi değil mi? Birazcık hatta üşüttü bile dün akşamdan bahsedersek. Bugün de öyle. Ve hemen hava durumuna bir bakalım. Türkiye genelinde ne olacakmış? Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi günü Zonguldak, Bartın, Düzce ve çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde sağanak yağışın etkili olacağını söylemiş. Bugün de ve yarın da hava biraz ılık olacak, İstanbul için, Marmara için söylüyorum. Sonrasında biraz daha yükselecekmiş haberi.

The Lancet diye bir sağlık dergisi varmış ve onda bir araştırma yayınlanmış. Ruh sağlığında küresel alarm başlığı vermişler. Vaka sayısı 30 vaka bak, ruh sağlığı vaka 30 yılda ikiye katlanmış. Yayınlanan araştırmada dünya genelinde ruh sağlığı bozukluğu yaşayan kişi sayısı 1990'da 599 milyondan 2023'te 1 milyar 170 milyona yükselmiş. 1 milyar 170 milyon akıl sağlığından. Çok korkunç değil mi? Gerçi biz bunu yaşıyoruz ya. Sokakta görüyorsun adamı. Herkesi kendin gibi zannediyorsun. Ama bir konuşuyorsun. Kabus. O yüzden korkunç yani. 30 yılda ikiye katlanmışız. Kafamız yerinde değil demek ki.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Türkiye'de en kolay şey DJ olmaktı. Yani kulüplerde çalan DJ'lerden de bahsediyorum. Radyo DJ'liğinden de bahsediyorum. Ya bizim Hakan'ın oğlu çok komik ya. Bir yayın mı yapsa falan diye herkes DJ olabiliyordu bir dönem. Şimdi de herkes müzisyen olabiliyor. Ya, yani ya da ne bileyim alim olabiliyor. Ne sayesinde? E tabii ki yapay zeka sayesinde. Ama beni hep ürkütüyor bu yapay zeka. OpenAI itiraf etmiş. Yapay zeka kontrolden çıktı. Günlerce fark edilmedi diye. Ay. OpenAI kontrolden çıkan yapay zeka ajanı hakkında yeni bir itirafta bulunmuş. Şirket açıklamasına göre kontrolden çıkan yapay zeka çok sayıda sisteme sızarak günlerce fark edilmemiş. Bir tane hatırlıyor musunuz, haber vardı. Fişini çekmek üzere olan adamın karısına e-mail atıyor yapay zeka. Tehdit ediyor adamı. Bak atarım bu e-maili. Yani yengeyi aldatıyormuş. Var bu. Şimdi bunlar kendilerini korumak için kontrolden çıkarlarsa o zaman bir oturup üzerinde konuşmakta fayda var yine.

Avustralya İstatistik Bürosu diye bir yer varmış ve nüfus sayımı verilerini yoğurduktan sonra bu adamlar insanlara sorular da sormuşlar. Ve o sorulardan çıkan sonuç aşkın sandığınız kadar tesadüfi olmadığı yönündeymiş. Yani insanlar birbirlerini seçerlerken aslında birbirlerinin hikayesine yakın insanları seçiyorlarmış. İlk etken olarak coğrafi ve sosyal yakınlık öne çıkıyormuş. Yani aşkından ölüyorum, o kadar tesadüf ki bizim falan, öyle bir şey yok. İnsanlar eşlerini tüm dünya nüfusu arasında seçmediği için yaşanan yer, okulun, okunan okul ve çalışan iş yeri gibi ortak alanlar benzer geçmişe sahip insanların birbirini seçmesine sebep oluyormuş. Bu görüntüde de böyle değil mi? Mesela uzun boylu bir kız ya da çocuk uzun boylu birini istiyor hayatında. Yakışıklı bir çocuk güzel bir kızı istiyor. Biz ne olacağız ya? Ama hep böyle olmaz ya. Dertler.

0: olmak.
1: Bu programın en büyük özelliklerinden bir tanesi arkadaş ortamı. Hep söylüyorum, arkadaş ortamında sohbet bittiğinde bu programı dinleyenler şöyle yapabiliyorlar. Ya biliyor musun? Yani buradan aldığınız bilgiyi arkadaş ortamında sattığınızda sohbet bitmişken çok başka bir yerde konumlandırabilir insanlar sizi. Şimdi bununla ilgili bir haber. Dünyada birçok futbolcu, eski futbolcu arasında seçim yapılmış ve dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu listelenmiş. Buna göre Süper Lig'den de biri var. Hakikaten öyle. Çok büyük karakterdi kendisi. Biraz tekme atardı. Ama yine de iyi futbolcuydu. 10 numaradaymış Ricardo Quaresma, Türkiye Ligi'nden geçen tek futbolcu olarak da o gözüküyor. Listenin 3 numarasında JJ Okocha varmış. 2'de şişman Ronaldo dediğimiz Ronaldo Nazario. 1 numarada da Ronaldinho varmış, dünyanın en yetenekli futbolcuları arasında. Burada 4 numaradaymış Messi. 5 numarada da Maradona varmış. Liste biraz ilginç oldu.

psikoloji bilimi çok acayip değil mi? Yani her ufacık davranışı bile derinlemesine araştırıp bundan bir sonuç çıkarabiliyorlar. Yani mesela saçını buradan aldın, bu tarafa yatırdın, benim yok da. Yani olan için söylüyorum, bundan bir araştırma konusu çıkarabiliyorlar. Mesela bununla ilgili bak yine bu acayip bir araştırma şekli. Yemek pişirirken tezgahı toplayanların ortak psikolojik özellikleri varmış. Ya bu kimin aklına geldi de ama yani... Mutfakta bu pratiği uygulayan kişiler her şeyden önce mükemmel anı beklemeden hızlıca harekete geçme eğilimi gösteriyorlarmış. İşlerin birikmesini engellemek adına büyük bir temizlik seansı ya da özel bir motivasyon beklemek yerine ortaya çıkan küçük sorumlulukları anında hallediyorlarmış. Bu hayatlarında da böyleymiş. Siz ne yapıyorsunuz? Yani yemeği yaparken temizlik var mı? Yoksa dağ gibi bulaşığı bırakıp hanım halleder ya. Ya ikinci şık bana daha yakın.

erkeklerin kızlarda sevdiği 10 tane davranış varmış. En sevdikleri davranışları sıralamışlar. Herhalde bir araştırma şeyidir bu. Ona göre başlık çıkarmışlardır. Hanımlar yani ona göre. Yani bu haber sizin için. Yani erkekler kızların bu davranışlarına bayılıyorlarmış. Özgün ve doğal olmalarına, içten ve samimi bir gülüşe sahip olmalarına, küçük ince detayları hatırlamalarına takdir etmek ve teşekkür etmelerine bayılıyormuşuz biz erkekler olarak. Hakikaten önemlidir değil mi? İki tarafın da birbirine yapması. Kendine ait bir hayatının ve tutkularının olması. Doğrudan ve açık iletişim kurmalarına bayılıyormuşuz biz erkekler olarak. Yani şey değil. Sen bilmiyorsun sanki ne yaptığını. Öyle değil de ne yaptığımı söylersen ben sana yardımcı olayım. Zor anlarda destek ve güven sağlamasına, birlikte eğlenebilmek ve şakalar yapmalarına bayılıyormuşuz. Kendi içinde özgüvenli olmasına, bir de alanına ve sınırlarına saygı göstermesine erkekler kadınlardan bayılıyormuşuz.

Süper FM'de O iş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Yeni yayın döneminde hemen Doğan Can'ın ardından 3 saat boyunca hem en iyi müziği dinletiyoruz hem de en acayip haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Öyle bildiğiniz haberler gibi değil ama bunlar. Yani sizi birazcık motive edecek, mutlu edecek. Arada zam haberleri var. Yani o da olur. Olur, Türkiye'de yaşıyoruz. Ama zamsız olunca böyle bir huysuzlanmıyor musunuz siz de? Böyle bir acıkmışsınız da başınıza ağrı. O duymayınca o bir sıkıntı yapıyor. O yüzden onlar da var ama daha çok sizi eğlendirecek, gününüze güzellik katacak haberler O iş Bende de olacak. Programın ikinci saatine hoş geldiniz.

herkesin kendi tercihidir. Üzülüyoruz zaten. Dilencilerin de olayı o. Bizi birazcık böyle duygularımızı kullanarak bizden menfaat elde etmek. Niye bunu söylüyorum? Ben prensip olarak hiç dilenciye para vermiyorum. Ne olursa olsun, eğer öyle bir şey yapacak olursam da gidip bir yerlere yardım ediyorum. Kırıkkale'de niye böyle yapıyorum? İşte cevabı. Kırıkkale'de parkta dilencilik yapan 77 yaşındaki kadının üzerinden 25.190 lira çıkmış. Haberin detayında şu var. Öğle saatlerinde yakalanan, daha akşamı var. Sonra kadını zabıtalar alıyorlar, götürüyorlar. Kaç para ceza kesilmiş? Hemen söyleyeceğim. 764 lira idari para cezası kesilmiş. Bence trafikte uygulanan cezalar gibi bunların da cezaları arttırılmalı. 25.190 lirayı bir gün önce de kazanmış olabilir. O 764 lirayı verip ertesi gün devam edecek çünkü bunu yapmaya. Ve kadın serbest bırakıldıktan sonra şey demiş. Bari yol parasını vereydiniz. Aa, çünkü paraya el koymuşlar. Vermeyin.

Bugün okullar açıldı. İlk saatte de söylediğim, anneler bayram ediyor. Bence annelerin anneler günü bugün olmalı. Çünkü bütün anneler şu an çocukları okula gidiyorsa bir Trakya havasıyla 9-8'lik bir şeyle uğurladılar çocukları. Şimdi ayaklarını böyle şey yaptılar, kaldırdılar. Muhtemelen Müge Anlı izliyorlar ya da düşünmüyorlar öğlene ne yapsak diye. Ben bir atıp yumurta kırarım falan derdindeler. Ama bunlar çocuklar okula gideceği için bazı masraflar da yaptık değil mi? Hemen söylüyorum. Kırtasiye sezonu başladı diyor. Zaten bir hafta önce başlamıştı. Bir okul çantasının dolum maliyetini hesaplamışlar. Geçen yıl 1900 lira ile 2000 lira arasında çocuğun çanta hariç bu arada çocuğun çantasını doldurmak mümkünmüş. Bu sene %25'lik bir artış olmuş. Yani 2500 lira civarına çok kasmazsanız öyle ıvır zıvır şekilli şükelalı kalemler almazsanız 2500 liraya ortalama maliyette kırtasiyeler alınabiliyormuş.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Ya yeni trafik cezaları harika olmadı mı ya? Ben o kadar mutlu oluyorum ki bu şeyleri, haberleri okuyunca içimin yağları eriyor. Eskiden hep konuşurduk ya, bu trafik cezaları yeterli değil arkadaş, biraz daha yüksek olsun, caydırıcı olsun falan diye. Heh, hop. Artık oldu. Mesela Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, bak motosiklet bu arada, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanıyor. Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyeti geçici olarak el koyuluyor ve sürücüye toplamda 450 bin liralık ceza kesiliyor. Bak ben kaçtığı motorun fotoğrafını görebiliyorum burada. 450 lira etmez o motor. Yani o yüzden bunlara çok mutlu oluyoruz. Önümüzdeki dakikalarda bununla ilgili bir haberimiz daha var. Hatta bir iki haberimiz daha. Siz de çok mutlu olacaksınız o haberleri duyunca.

insanların satın alma açlığı hiç bitmeyecekmiş. Moda olunca hemen alıyoruz, işte denemek istiyoruz falan filan. Onlardan bir tanesi de bu, biliyorsunuz. Kameralı, ses kaydeden, işte görüntü kaydeden, fotoğraf çeken güneş gözlükleri var. Ya da numaralı gözlükler. Buna tepki olarak DuckDuckGo diye bir arama motoru bir gözlük üretiyor. Ve gözlük $35 şeye çıkarılıyor. Satışa çıkarılıyor. Peki bu güneş gözlüğün özelliği ne? Hiçbir özelliğinin olmaması. $35 normal bildiğin güneş gözlüğü diye satıyorlar ve bunu hiçbir şekilde şey yapmıyorlar, pazarlamıyorlar. Sadece ürünün altında çevreyi ya da kişileri kaydetmez, sesi dinlemez, mikrofonu yok, bildirimleri yok, telefon bağlantısı veya yapay zeka asistanı bulunmuyor diye satıyorlar. Yani aslında buradaki pazarlama sizin bu olaya bakışınızı tamamen ters çevirerek yine $35'lık bir şey satıyor size. Çok acayip.

0: her şeyi doğru zamanda, doğru anda yapmak bize çok pozitif yansıyabilir. Onlardan bir tanesi de 50 yaş üstünün hangi saatte kahvaltı yapacağı ile ilgiliymiş. Bu ne kadar dertsiz insanlar ya. Ama öyle değilmiş işte. Gerçekten tıbbi bir dayanağı da varmış. 50 yaş üstü insanların saat kaçta kahvaltı yapması tartışma konusu olmuş ve çıkan sonuç uyandıktan bir ya da maksimum 2 saat sonra kahvaltının yapılması yönünde olmuş. Sabah saatleri vücudun besinleri ve enerjiyi işlemeye daha hazır olduğu vakitlermiş. Böylelikle kortizol de acayip şekilde dengeleniyormuş vücutta, bilginiz olsun.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen hasret.

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında var. Ve maalesef buna direnmeye gerek yok. Çünkü hani onunla birlikte yaşamaya alışacağız. Yapay zekaya sormuşlar. Demişler ki el mi yaman bey mi yaman. Hayır. Demişler ki şu anda var olmayıp da gelecekte var olacak bir şey var mı? Meslek var mı? Demiş, sıralamış biliyor musunuz? Şu anda birçoğu yok bunların hakikaten. Mesela dijital itibar koruyucusu olacakmış. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda. Bunun dışında kişisel veri temsilcisi olacakmış. İnsan yapay zeka ilişki danışmanı olacakmış. İnsan yargısı uzmanı diye bir şey olacakmış hayatımızda. Aşırı sıcaklarda şehir planlamacısı olacakmış. Bu bence son bu Avrupa'daki sıcaklar bir sürü insan hayatını kaybetti ya, ondan da olabilir. Su stratejisti olacakmış. Şirket filozofu olacakmış be. Ve yeni İK uzmanları olacakmış. 100 yıllık yaşam yöneticisi, bunlar hayatımızda hakikaten yok. Evde sağlık uzmanı olacakmış ve son olarak da çok saçma gelecek ama bu da olacakmış. Can sıkıntısı uzmanlığı. Ne yapacağım, bana gelip böyle falan mı yaptı ne? Göreceğiz bunların hepsini.

0: yaşadıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

telefonla konuşurken yürümenin psikolojik bir sebebi varmış, biliyor musunuz? Sebebi de şuymuş. Araştırmış psikologlar. Yani bazıları yürür böyle gider. Benim bir arkadaşım var, Togan. Mesela telefonla sahilde, deniz kenarındayız. O zaman da yürüdüğü bir kız arkadaşı var. Hani böyle şey yapmak için, çok coşkulu konuşmak için bizden uzaklaştığını düşündük. 15 dakika sonra beni gelip alır mısınız diye arabayla aradı. O kadar yürümüş. Ya bazı insan, bu var hakikaten, yani yürüyor gidiyor. Adam farkında değil ama bunun psikolojik temelinde bir şey varmış. İletişim esnasında beynin motor korteksinde biriken jest ve mimik yapma arzusuymuş bu. Yani hani normalde karşı karşıya konuşurken şey yaparsınız ya, elinizle, kolunuzla, ağzınızla bir şeyler yaparsınız. Görsel bir muhatap bulamadığı için beyin tüm bedene yayıldığını ifade ediyorlar bu duygunun ve iletişim kurarken hissettiğiniz ifade etme dürtüsü karşı tarafa iletilemediği için bedensel adımlama başlıyormuş. Yani el kol hareketini göremediği için ben de yürüyeyim bari diyor beyin ve bu yüzden yürüyormuşsunuz. İlginçmiş.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Zaman su gibi aktı ve yayının son saatine geldik bile. Önümüzdeki bir saat içerisinde yine Süper FM'de en iyi müzik var. Ve o iş bende de. Ben Deniz Tolga Gündüz. En acayip haberleri sizlerle paylaşacağım. Selam abi diye gelen mesaj var. Senin ismini bilmiyorum ama sesin beni çocukluğuma götürdü diyor. Var. Bir bağ var aramızda. İlk kez bu saatte yayın yapıyoruz. 3 saat boyunca biliyorsunuz Doğancan'ın hemen ardından. Çok mutluyum tabii Doğancan'ın arkasına. Yani böyle hani o enerji falan. Ama alışacağız, alışacağız. Teşekkür ederim Emine mesaj için. Bir sürü mesaj gelmiş. Herkesin yaşlı şakalarını da aldım. Ona da teşekkür ederim. Bu bir saat içerisinde de dediğim gibi en iyi müziği dinletip en acayip haberleri paylaşacağız. Hoş geldiniz bir kez daha.

İlk saatte bahsetmiştim. Bu yeni trafik cezaları hakikaten layığıyla oldu. Yapmadıysın yapıyorlar. Hala tünelin içerisine girmiş. Trafiği yavaşlatıp düğün konvoyu yapan var. 25 araba trafikten men ediliyor. Yüz binlerce lira para cezası kesiliyor ama yapmaya devam ediyorlar. Bak mesela o haberlerden bir tanesi. Burdur'da ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ve araç sahibine toplamda 80 bin lira para cezası kesiliyor. Buraya kadar normal değil mi? Her şey normal. Yani normal değil ama normal. Sonra ceza yiyen sürücü diyor ki aracı alması için diyor babamı çağırayım da diyor bir arkadaşıyla gelsin arabayı alalım en azından diyor. Trafik polisleri de makul bir istek. Teşekkür ediyorlar. Adam geliyor. Gelen adam arabayı kullanan adam babası. O da alkollü çıkıyor. Ona da 400 bin lira kesip cezayı aracıyla bağlıyorlar. Harika değil mi ya? Bence muhteşem ya. O da dayısını çağırsaymış mesela. Böyle bir zincirleme mis gibi olurmuş.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz.

anne ya da baba olmak herkesin harcı değil. Hakikaten bunun bir ehliyete bağlanması lazım. Ya, psikolojik bir test olması lazım. Sadece eşiyle kan testi değil de psikolojik bir test olması lazım. Öyle diye düşünüyorum ben en azından. Çocuklara niye bunu söylüyorum? Çocuklara asla söylememeniz gereken 7 cümle diye bir başlık yakaladım çünkü haberlerin arasında. Yani demek ki bunları söyleyen insanlar var ki böyle bir haber yapma gereği duymuşlar. Peki çocuklara asla söylenmemesi gereken o 7 cümle neymiş? Ağlama, büyükler ağlamaz mesela. Saçma. Yani hadi söylenmesi saçma. Kardeşine bak, o asla böyle yapmıyor. Birileriyle sürekli kıyaslama. Böyle yaparsan seni sevmem. Yuh. Bunu söyleyen var, vardır ya. Vallahi vardır. Korkacak bir şey yok. Nasıl yok ya? Korkuyoruz. Ben bile korkuyorum hala. Büyüyünce anlarsın. Yani şu an aptalsın. Şimdi anlamazsın. Çok drama yaratıyorsun. Yine çocuklara söylenmemesi gereken cümlelermiş. İyi çocuklar böyle yapmaz da yine kıyas götürerek çocuğa söylenmemesi gereken cümlelerden biriymiş.

Tabii böyle psikoloji haberleri, bilim haberleri vermeyeceğiz. Dünyanın en iyi börekleri Test Atlas tarafından sıralanmış. Biz hamur işinde hakikaten şu haberden de anlayacağınız üzere dünyanın merkeziyiz ya. Mesela 10 numarada ne varmış biliyor musunuz? 10 tanesini listelemişler. Tepsi böreği varmış Türkiye'den tabii ki. 9 numarada su böreği varmış. Yine Türkiye'den. 8. sırada boşnak böreği Türkiye'den diyor ama boşnak böreği Türkiye'den biz... Ha Türkiye'de yapıldığı için tamam o da oldu. 7 numarada gül böreği varmış. Kıymalı olsa da ha. Ispanaklısı da güzeldir ama. 6 numarada sigara böreği, kalem börek diyelim biz ona, sigara sağlığa zararlı. Sadece 5 numarada ve 3 numarada bizim bu listeyi domine etmemize engel olan 2 tane börek var. 5 numarada Kırım'dan çebureki böreği varmış ki ismiyle ilgili olarak ben bunu yemem. Kol böreği varmış Türkiye'den 4 numarada. Burek varmış Bosna Hersek'ten. Börek düz börek mi o? 2 numarada katmer varmış, 1 numarada da paçanga varmış. Şimdi of be, ha? Pastırmalı.

sabah biliyorsunuz Doğan Can yayınında bir bisiklet verdi ve bu bisiklet hediyelerimiz devam edecek. Bizim için çünkü yaz bitmedi. Gayet güneşli günler önümüzde en az bir, bir buçuk ayda olacaktır. O yüzden hatta kışında binebiliriz bisiklete. Bisiklet öyle bir şey değil yani. Her zaman kullanılabilen bir şey. Benim yayınımda da önümüzdeki çarşamba günü zannediyorum bir bisiklet hediyem olacak. Doğan Can'dan kazanamadıysanız eğer ki Doğan Can zaten öyle ketumdur biraz. Öyle verdim git yapma, benim yayınımda öyle olacak. Gerçekten de böyle hemen bir kişiye o bisikleti kazandıracağız. Önümüzdeki günlerde Salkano bisikleti, haberiniz olsun. Çarşamba günü tekrar hatırlatalım. O günde yine size hatırlatacağım. Şimdilik bilginiz olsun.

etrafınızda sizi anlamayan, sizin sürekli zıttınıza giden, ne bileyim hani siz bir şey söylediğinizde mutlaka karşılığında bir şey söylemek zorunda olan insanlar vardır ya. Heh, sebebini açıklıyorum. Araştırmacılar son 5000 yılda insan beyninin yaklaşık 150 santimetre küp küçüldüğünü keşfetmiş. O işte canınızı sıkan insanlar buna daha çok maruz. Onların 200-250'dir küçülme şeyi. O yüzden çok takılmıyoruz, diyoruz ki ay yazık. Öyle geçiştiriyoruz. Bu bilimsel bir gerçek. Küçülmenin sebebi de bilinmiyormuş. İşte o ruhsal yapı. O içindeki fesatlıktan oluyor. O yüzden takılmıyoruz onlara.

Hepimiz yediğimiz içtiğimize zaman zaman dikkat ediyoruz. Ama yaz mevsiminde birazcık böyle sallıyor gibiyiz değil mi? Yap mangalı oradan 2 kilo da kanat alalım falan. Hani yaz mevsiminden sonra ama kışın bunu tolere etmek için daha sağlıklı beslenmek lazım. Bunun için de dünyanın en sağlıklı 15 besini listelenmiş. Mesela 15. sırada kara lahana var. 14'te ceviz, 13 limon, sonra badem geliyor, bitter çikolata ki yeğene saygı duymam. Kereviz suyu varmış, tatlı patates varmış, sarımsak varmış, soğan varmış, Hindistan cevizi, chaya tohumu, onu da yiyeceğime gider. Affedersiniz. 4 numarada dünyanın en sağlıklı besinlerinde zencefil varmış. 3 numarada lahana turşusu, 2 numarada su. Suya besin diyemeyiz ya. 1 numarada da hiç kendisinden haz etmediğim avokado varmış. Bunları tüketirsek çok sağlıklı olurmuş. Öyle diyorlar. Ben yanılmam.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
0: Vay vay vay vay vay vay.

programın sonuna geldik. İlk programımızdı bugün bu saatte ve ben çok keyif aldım. Gerçekten de katılan herkese de çok teşekkür ederim. Yarın yine saat 10'u gösterdiğinde Süper FM'de ben Tolga Gündüz, O İş Bende ile size hem en iyi müziği dinleteceğim hem de en acayip haberleri paylaşacağım. Yarın saat tam 10'da görüşürüz. Hoşça kalın.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Herkes.
1: Reklam.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 14.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şey.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.
1: Omzumda başın eksik yatar.

kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş

0: Moskova'dayız. Siz neredesiniz?
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Çocuğunuzun dünyası düşündüğünüzden çok daha büyük. Nova Kids'te çocuklar İngilizceyi konuşarak öğreniyor. Ücretsiz ilk ders için novakids.com.tr.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Reklam.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'da İkitepe Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan İbadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Reis olsun, afiyet olsun. Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: ve thy.com'da.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunuyor.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Şimdi bugünün yayın konu başı malum, artık çocuklar ders başı yapıyor. Buradan da bağlantılı çok kafa yorduğum bir konu başlığı var. Şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. Haberlerde de vardı bizde. Onda mı ders başı olacakmış, trafik yoğunluğu fazla olmasın diye? He? Ben vallahi sabah yayına gelirken bayağı, yani yüzlerce servis aracı gördüm. Onlar herhalde şeye gidiyorlar değil mi? Öğrencileri toplamaya gidiyorlar çoğunlukla. Haydi bakalım. Güzel bir yıl olsun çocuklarımız için.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğan Can. Harun ben. Mersin'den. Nasılsın?
1: Sağ ol Harun. Sanki tanıyor gibiyim seni. Daha önce de konuştuk mu?
2: Evet, birkaç defa bağlanmıştım ben.
1: Yeniden
2: ama
1: merhaba.
2: Ama şöyle bir şey var, ama her bağlandığımda böyle bir heyecan değil de bir stres oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum.
1: Ay Harun, kolay mı? Benle konuşuyorsun. Yok be. Aynen, ama öyle. Ne değişiyor hayatında, saçmalama. Tanıyalım, ne iş yapardın Harun?
2: Gayet sosyalimdir ama bilmiyorum, öyle oluyor. Ben öğretmenim, normalde matematik öğretmeniyim ama hep böyle bir amadan sonra geliyor sana. Ben bir kendime ait bir kurumum var, bir kurum işletiyorum yine eğitim üzerine.
1: Güzel. Daha yani parayı daha çok katlarız diye düşünerek böyle, yani daha işin ticaret kısmındasın ha?
2: Ya evet, işte yorulmadan olmuyor bir şeyler.
1: Öyle.
2: Ya biz eğitimin ticaretini yapıyoruz ama tabii eğitimi unutmadan, işte o insani değerleri, o merhameti unutmadan yapınca da zaten para kazanılıyor. Önemli
1: evet,
2: olan o.
1: Öyle diyeceksin tabii. Evet, nedir acaba ders oldu dediğimiz şey hocam, buyursunlar.
2: Ders oldu şöyle, ben normalde de yoğun çalışırım, işte hep programlı çalışırım, ajandalı çalışırım, işte sosyal çevrem çok geniştir. Bir gün böyle koştur koştur bir şeyler yapıyorum, işte akşam eve geldim, cuma akşamıydı. He. Ama o kadar yoğunum ki, işte babama anlattım, baba şöyle yaptım böyle yaptım, işte yoğunluk nasıl yetiştireceğiz, böyle kendi kendime söyleniyorum. Babam da bana şöyle bir şey dedi, hatta bugün sabah da aklıma geldi, hemen sana bağlanmadan önce Harun dedim, işte babamın öğüdü önemliydi. Babam bana o gün şöyle bir şey dedi. Oğlum dedi, işin bitmesin, borcun bitmesin, koşturman bitmesin dedi. Çünkü bunlar bittiğinde dedi, ömrün de bitiyor dedi. Yani yaşlanınca, ömrün bitince, yaşın 65-70 olunca işin bitiyor, borcun bitiyor dedi. Onlar bitmesin, boşver, onunla mutlu ol dedi. Onunla güzel zaten hayat.
1: Yani aslında bir uğraşın, bir meşgalen hep olsun, boş ver. Bu senin kafana taktığın şeyler, seni ayakta tutan şeyler demek istiyor değil mi?
2: Aynen öyle, ve o benim için çok güzel bir cep bilgi olmuştu. Yani böyle bazen çok yoğun oldu. Mesela bugün de sabah 6:15 gibi uyandım. İşte hemen hızlıca işe başladım. Bazı toplantı görüşmeleri ayarladım. Bugün sana bağlanmadan, yani senin günün konu başlığını öğrenmeden hemen önce yine onu düşündüm. Yani evet, yoğun olacak ama
1: evet,
2: işim olsun.
1: Hocam kesinlikle ışlayan demir ışıldar derler. İşleyen demir ışıldar derler. Ama bir yandan da bu sanki sözün meclisten dışarı babacığına bir şey dediğimi düşünme sakın. Sanki biraz böyle hani fakir avuntusu gibi de bir yandan. Yani çünkü mesela uyduruyorum, 40 yaşındayken her şeyi halletmiş, hayatın tadını çıkaran da bir sürü insan var. Yani oradan oraya dünyanın birçok yerinde işte gezen, tozan, hayatın tadını çıkaran vesaire. Hani onun da gündemi ayrı belki, onun da ayrı bir mesuliyeti vardır. Onun da ayrı bir derdi, külfeti vardır falan ama şeye katılıyorum. Benim mesela geçen yayında konuşmuştuk galiba. Benim bir tanıdığım var. Yani tanıdığımın tanıdığı gibi diyeyim. 55 yaşında ve hayatı boyunca hiç çalışmamış. Aileden var mal mülk. Ama hani öyle şey değil. Ultra zengin bir hayat değil. Hani böyle ucu ucuna da olsa geçinebiliyorlar o işte gelen kirayla vesaire. Ve bu adam hayatı boyunca hiçbir iş yapma ihtiyacı hissetmemiş. Anası da babası da dememiş ki oğlum senin elin bir iş tutsun.

0: ne böyle boş boş hiçbir halta yaramadan oturuyorsun dememişler. Okulda okumamış, hiçbir iş de yapmıyor. Yiyor, içiyor, yolun ayağını peki. Sürüye sürüye geziyor.
1: Mutlu mu peki?
0: Bilmiyorum, mal gibi geziyor ortada. Ben yani hiçbir fikrim yok çünkü... Yani şeyi düşünüyorum, olay sadece para kazanmak da değil ya, bir işe olay. Yaramak, hayata karışmak, sosyalleşiyorsun da bir yandan çalışırken. Tabii, şimdi evde oturan adam, etmek, yani evet,
1: içinde olmak,
0: ona... boş boş bakıyor zaten o dediğim kişi de. Yani dolayısıyla yani çalışmak sadece eşittir para kazanmak değil, yani bizi zinde de tutuyor. O yüzden baban doğru söylüyor bence. Evet, sağ ol.
1: Ve şöyle bir şey de var, yani hani. İnsanın kendini iyi hissetmiyor. Ya düşünsene, bu dünyaya gelmişsin ama sadece dünyada kalma çabası sarf ediyorsun.
0: Evet.
1: Hani ama işte öyle yaşamak gerekiyor. Çünkü evet. Birileri seni arıyor, bir ihtiyaç oluyor, bir şeyin bir düzenin bir
0: evet.
1: Basamağı
0: oluyor. Hocam anladık da şey. Evet, doğru söylüyorsun.
1: Teşekkürler. Evet,
0: peki hadi Mersin'den de gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın, iyi çalışmalar.
0: Günaydın, hayır, günaydın. Bu sabah Doğan Can'daydı. Ya o kadar siz bensiniz, ben sizim ki. Zaten az evvel de benzer bir tepki verdim. Harun hocam da şimdi muhabbetimizin ortağı olduğu için alınmaz diye öngörerek gelen mesajlarınızı okuyorum. Hadi hocam, hadi anladık, yeter, dükkanın önünü kapatma yazmış birisi. Bize Orhan demiş ki tamam hocam, en hoca sensin, tamam okey. Hocam gerçekten fakir edebiyatı yaptı yazmış Hüseyin. Ya işte ama doğru söylüyor gerçekten. Yani boş gezeni Allah da sevmez derler ya yani. Tövbe haşa, onu da bilemeyiz de yani. Ama hakikaten insanın bir işe yaraması yani toplum içindeki yerini bir şekilde muhafaza da edebilmesi için bence önemli bir şeyler yapıyor olması. Ben yayına bağlanan arkadaşa hiç katılmıyorum. Bu hayat boş, işinde, gücünde, kararında olacak bence. Ben ne kadar gezersem, ne kadar görürsem kardır diye düşünüyorum demiş. Krafeld'den dinliyor Özgür. Oran nere? Krafeld. Dur bakayım. Almanya, ha evet, selamlar.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Günaydın.
3: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Hilal ben, merhaba Doğan Can.
0: Nasılsın? Hoş geldin, sağ ol Hilal. Nereden arıyorsun, tanıyalım.
3: Ankara'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
3: Ben ev hanımıyım. Ha. Oğlum ve eşimle şu an okula gidiyoruz, trafikteyiz.
0: Ne güzel, kaça geçti oğlan?
3: Benim oğlan ana sınıfı henüz. Ana sınıfı.
0: Boynunda şeyi, suluğu, beslenme çantası.
3: Aynen, Instagram'a bu sabah öyle bir fotoğraf attım. Beslenme çantası, suluğu.
0: Ne güzel. Ne koydun beslenmesine anası?
3: Beslenmesine poğaça, böyle şeftali, bir de birazcık ceviz.
0: Poğaçayı pastaneden mi aldın?
3: Babamın pastanesi, lütfen.
0: Ana var işte. Ama, o bayağı şeyli, yağlı midesine oturacak poğaçayı hak gördün çocuğuna.
3: Cevizi ve şeftali yiyesem meyvesindeki yeterli.
0: Evet, doğru diyorsun. Peki Hilal, nedir bana ders oldu dediğin şey?
3: Bana ders olan şey, tabii bunu 10-15 kere yaşamam gerekiyor. Tek bir seferde ders almam mümkün olmuyor peki ama acıyan yerini, zayıf noktanı kimseye göstermeyeceksin.
0: Evet, doğru. Çünkü oradan vuruyorlar seni sonra, değil mi?
3: Çok yer alıyorlar, evet.
0: Sen bununla alakalı ne yaşadın da bunu bize akıl olarak veriyorsun?
3: Şöyle, sanırım böyle yeni doğum yaptığım zamanlar, 4-5 aylık falan da oğlum. Eşimin arkadaşları bebek görmeye geldiler. Onların da bir kızı var, yine küçük. İşte yoğun bakım süreçleri falan, ben çocuğumu emziremedim. Emziremediğim için de çok üzgün olduğumu belirttim eşimin arkadaşının eşine işte.
0: Tamam.
3: Kıza diyorum ki ben işte emziremedim, çok üzgünüm, şöyle böyle gece gündüz sağmak zorunda kalıyorum, o duyduğu yaşayamadım.
0: Tamam.
3: 2 dakika sonra böyle aldı çocuğu kucağına, kendi çocuğunu. Ay nasıl emiyor, bu da şöyle emiyor, böyle yapıyor falan diye. Ve gözümün önünde çocuğunu emzirdi böyle.
0: Sana nispet mi yapıyor diye düşündüm.
3: Evet. Tabii canım, diyor ki işte sağ göğsüm şöyle emiyor da, solu böyle yapıyor da falan diye ballandırıyor.
0: Ama Hilal, acaba yani aslında niyeti o değil miydi de sen öyle aldın hemen peşine olduğu için? Acaba hani bir düşüncesizlik mi yaptı farkında olmadan, yoksa gerçekten sırf hasetlik olsun diye mi yaptı?
3: Hasetlik olma ihtimali çok yüksekti bence. Bir aynı olarak bunu düşünmeleri için.
0: Bir de senin de zaten o dönemde hassas olduğun bir süreç olduğu için haliyle doğrudan etkileniyorsun ister istemez. Daha bir ince düşünülmesini beklediğim bir dönem senin
3: aynı
0: için.
3: Aynı süreçten geçiyor. O da sonuç olarak yeni bir anne.
0: Halden anlaması lazım. Ne oldu sonra? Aranız açıldı mı bu gündemden sonra?
3: Tabii açıldı. O evden çıktıktan sonra ben ne kadar biberonlar duvarlara fırlatıyorum, böyle sinir krizleri geçiriyorum falan. Sonra emzirmeye başladım, biliyor musun? 4 ay sonra emzirmeye
0: başladım. Tamam, sen de delirme canım, Allah Allah. Ne olmuş yani, bu bir süreç sonuç itibariyle.
3: Evet, o günden sonra başardım.
0: Sağ ol Hilal, hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Ayten, sen günaydın demek ister misin? Hayır diyor, ben diyorum o zaman. Tamam. Günaydın.
0: Günaydın. Anan seni emzirmek için neler çekti? Sen şurada bir günaydın demiyorsun.
3: Ya demiyorum.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
1: Süper FM.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Doğan Can, kendi işimi kurmak için iş yerinden ayrıldım. 7 yıllık tazminatı da yaktım 2025'te. İşler düşünce bayağı zarar ettik maalesef demiş Selçuk. Selçuk vardır bir hayrı be. Doğan Can, Emrah'a da yüklenmeye başlayalım mı, konuk gelsin demişler. Ay yok yok, onu istemem. Yok. Ben eğlenceli konuk seviyorum ya. Mesela İsmail YK'yla o gün davet ettik geldi, aşırı eğlendik. Neden? Çünkü profil de çok. Şimdi Emrah'ı çağırsam... Ne konuşacağım yani Emrah'la? Merak da etmiyorum bu arada. Evet, güzel şarkıları var da yani şimdi...
3: Yani... Gerek yok yani.
2: Evet, birkaç kişi şey yazmış. Ay evet evet Doğancan, boş ver. Bak, aynı kafadayız hepimiz. Alo!
4: Alo!
2: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
4: Günaydın, ben Tuğçe.
2: Hoş geldin Tuğçe. Nereden arıyorsun?
4: Hoş bulduk. Ankara'dan.
2: Ne iş yaparsın?
4: Yapmıyorum. Yatıyorum. Kalkıyorum.
2: Aa, güzel. Değirmenin suyu nereden?
4: İşim çalışıyor. Sağ olsun.
2: Güzel. Hadi bakalım Tuğçe. Nedir acaba bana ders oldu dediğin şey?
4: Ya nasıl anlatayım? Arkadaşıma boş para verdim. Ondan sonra... İsterken ben hatalı oldum.
2: Evet.
4: Öyle. Yani çok büyük ders oldu. Çok yakın arkadaşıma verdim.
2: Evet Tuğçe.
4: Yüklü bir miktardı.
2: Ne zaman, ne kadar verdin?
4: Yani bundan birkaç sene önceydi. O zaman paraydı yani.
2: Ne kadar? Konuş artık Tuğçe. Ben çok sıkıldım ama bu senin...
4: 10 diyeyim, 20 diyeyim. Öyle işte.
2: Parça parça. Toplam ne kadar verdin?
4: Yani 30 milyar falandır.
2: Tamam. Ne zamanın parası bu? 2 sene önce mi verdin?
4: 2-3 sene oldu.
2: Tamam. Artık ben sıkıştım, paramı bana yolla dediğinde ne dedi sana?
4: Aynen. Eşimin de haberi yoktu bize.
2: Ha.
4: Ondan sonra isteyince de ben hatalı oldum.
2: Ha. Ne dedi yani?
4: Yani veririm, ederim, sen arkadaşınla öyle mi davranıyorsun? İyi de yani vereceğim dedin eline para geçince.
2: Evet Tuğçe. Hadi hayırlısı, inşallah çözülür. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Herkese günaydın.
2: En çok sana. Kalk git yüzünü yıka. Yalan ya. Herhalde arkadaşı da Tuğçe'nin konuşma hızıyla borcunu ödemek istemiş. Yazmış birisi. Sefa. Hanımefendi galiba hala yatıyor, rüyasını anlatıyor olabilir demiş Hollanda'dan Esma. Ay içimiz şişti yazmış herkes. Tamam arkadaşlar, sakin olun. Evet. Bence sen de ne zorluyorsun, kapatsana direkt telefonu yazmış birisi. He, onu da yaptığım zaman ben kabartlı oluyorum sonra. Ne uğraşacağım ha? Oh iyi oluyor. Hepimize iyi oluyor.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kim var attığımızda? Alo.
5: Günaydın.
2: Günaydın. Alo. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
5: İstanbul'dan Gülşah ben.
2: Hoş geldin Gülşah. Aparlörle konuşmazsan daha iyi olur.
5: Aparlörle konuşmuyorum, kulağıma tutuyorum.
2: Yalan mı söylüyorsun? Tamam. Hoş
5: Hayır
2: geldin.
5: Söylemiyorum.
2: Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın, tanıyalım.
5: İstanbul'dan arıyorum Gülşah ben. Kendi işimizle uğraşıyoruz.
2: Ne
5: iş? Organizasyon şirketimiz var.
2: Ha, düğün dernek evet. Gibi mi?
5: Yok, genelde doğum günü, açılışlar, partiler, kurumsal işler.
2: Evlilik teklifi.
5: Yok, çok evlilik teklifi yapmıyoruz. Ama çok mutluyum ben, neden? Çünkü ben seni 15-16 yıldır sabit bir şekilde dinleyen bir sevenim.
2: Yapma ya, hadi olmuş
5: baya. Evet, en son 7 yıl önce aramıştım. Şimdi bir oğlum var 7 yaşında. Evet. Ona da verdim zehri. Artık arabaya binince diyor ki anne Doğan Can'ı.
2: Ay ne mutlu bana, ne güzel.
5: Şimdi ben başka bir odadayım. Onlar da salonda seni dinliyorlar. O yüzden çok mutluyum.
2: Oley. Peki Gülşah, sana ne ders oldu acaba?
5: Vallahi bana ne ders oldu biliyor musun? Kimsenin derdini kendi derdinin gibi sahiplenmeyeceksin. Bu bana ders oldu. Yani ama... evet arkadaşlarının derdini dinleyeceksin ama yani arkadaşın kadar üzülecek. gibisin. Sanki kendi derdinmiş gibi kendini heba etmeyeceksin.
2: Evet, doğru söylüyor olmanla beraber yarın öbür gün bizim de birilerine en azından duygusal, manevi olarak ihtiyacımız olduğu anlarda da onlar da bize yardımcı olmayacak o zaman.
5: İnanır mısın Doğancan? Çok samimi söylüyorum. Senin derdin olunca kimse olmuyor zaten ortada. Öyle bir sıkıntı var.
2: Yani... Ben o konuda herkesin o zaman şanslıyım herhalde ya. Benim hani bu konuda derdimle dertlenen dostlarım. Gerçi benim de Allah'a bir şükür öyle aman aman büyük derdim olmadı da. Hani oluyor ya yani. Hani hepimizin günlük hayatının bir iyi günü var, kötü günü var. Yani bu biraz şey, arkadaşlık, özellikle dostluk diyeyim daha doğrusu, emek birliğinden oluşuyor. Beraber bir şeyleri halledebilmek. Bu bir sıkıntı da olsa, güzel bir şey de olsa. Hani herkes bir şeyin ucundan tuttuğu zaman o ilişki kuvvetleniyor. Türlü sınavlardan geçiyorsun falan filan. Bilmiyorum, acaba siz çevrenizi mi gözden geçirseniz?
5: Yok, ben çevremle ilgili böyle sınavlardan geçtiğim için o yüzden çok da önemli değil yani.
2: Ha, bu arada bu sınavlarda kalan çok fazla dostum da oldu. Böyle tek kalemde benim 15-20 senelik arkadaşlarıma hadi canım artık seninle uğraşamayacağım deyip sildiğim insanlar da var, ama işte eleye eleye o süzgeçte kalanlar bir şekilde hayatına devam ediyor.
5: Bende de kala kala bir kişi kaldı.
2: Evet. Yeter, daha ne yapacaksın sanki, futbol takımı mı kuracak? Yeter yani.
5: Evet. Seni her sabah dinlemek çok keyif verici gerçekten. Her sabah böyle elimizde neşe geçiriyorsun. Bizi çok mutlu ediyorsun.
2: Allah razı
5: gerçekten
2: olsun.
5: Böyle.
2: Teşekkürler.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Doğan Can pek marifetlisin maşallah. Tesisatçılık desen var, radyoculuk desen var. Bilmediğimiz daha ne özelliklerin var demiş. Nisa, anlatamam. Evet ya, ha, onu soranlar vardı. Ben geçen yayında ev sahibim bana mesaj yollamıştı, alt kata su akıyor diye onu yayında söylemiştim. Cumartesi günü usta geldi, bakıldı, şey de ne acayipmiş ya, yani sızıntının nerede olduğunu bulmak için böyle türlü cihazlar varmış, böyle işte o sıcak suyun aktığı yerleri tespit etmek için bir ateş ölçer gibi düşünün, bir cihaz var, yerleri gezdirdi abi. Sonra bir dinleme cihazı var, onu beraber yaptık, böyle basınçlı su verdik falan filan derken tam duşakabinin altında bir sızıntı olduğunu öngörüyoruz. Bakalım bugün yarın gelip komple duşakabini sökecekler. Ev ana baba günü, kurutma makinesini falan kaldırdık, ortalıkta duruyor şu an. Yani şey, büyük konuşmayayım da, yani o tesisatın sıkıntılı olan evi değil de tavanından su akan evi olmayı tercih ederdim. Orada ne bir badana yapardım geçerdi, ama şimdi banyo komple kırılacak. İnşallah o fayanslara falan da gitmek. Bunları da niye anlatıyorsam yayında, yazanlar olmuş o yüzden şey yaptım. Yani üf. Şöyle bir 3-5 gün bunlarla uğraşacağım yani. Şimdiden ruhum daralıyor. Daha önce öyle bir anlattın ki duşakabin değil de duşakabir olmuş sana demiş Ataman. Evet ya. Tesisatla alakalı masraf ev sahibini ilgilendirir diyor İbrahim. Herhalde, yok bir de ben ödeyeceğim. Bana ben sanki fayansın altından girip boruya ben çelme mi taktım sanki? Bana ne? Beni ilgilendirmiyor. Ev sahibim dinliyorsa da kusura bakmasın yani. Ya olur mu öyle şey, sen anlat biz dinleriz her şeyi demiş Hasan. Aa, o zaman gelin şimdi size geçen gün kısır yaptım, onu anlatayım.
0: Bu sabah Doğan

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo. Alo.
3: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: İnanamıyorum şu an bağlandığıma. Merhaba Doğan Can, Merve'den.
2: Hoş geldin Merve, nereden arıyorsun?
3: Ataşehir'den arıyorum, İstanbul'dan.
2: Ne iş yaparsın?
3: Ne iş yaparım? İlk ben olduğunu söyleyeyim, ben kalite eğitim uzmanıydım. Ama çocuktan sonra çalışmıyorum. Ev hanımlığına terfi istedim.
2: Onunla ilgileniyorsun. Kaça gidiyor çocuk?
3: Ana okula gidiyor, kreşe gidiyor daha
2: önce. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Nedir acaba ders oldu dediğin şey? Buyursunlar.
3: Nedir? Bazı insanlara tuhaf gelebilir ama kilolarım. Hayatım önce kilolu bir insanım. Ve bunu hep ben sadece irade, boğaz tutmak olarak bilirdim küçüklüğümden beri. Ama olayın aslında öyle olmadığını fark ettim. Ve bu aydınlanmadan sonra bir psikoloğa gittim. Psikologdan sonra bazı şeylerin farkına vardım ve değişmeye karar verdim.
2: Duygusal yeme bozukluğu mu varmış?
3: Evet, o duygusal açlıktan dolayı. Aslında çocukluktan beri böyle olan bir süreç bu. Hani ben tabii sebebini bilmiyordum neden diye. Sadece yiyordum. Yani bir duvara bakarak yemek yiyordum geceleri, sabah. Hiç fark etmiyordu benim için ne zaman yediğim. O durumu biraz çözdüm aslında bazı şeylere. Ve insanların, şimdi kilolu olmayan insanlar anlayamaz ama kilodan kastım bu arada bayağı obezimden. Hala daha bir sürecin içindeyim şu anda.
2: Rekor en çok hangi rakamı gördün?
3: Mesela bunu da ben insanlara söyleyemiyorum. Hala daha bunu aşamadım. Kilomu söyleyemiyorum.
2: Tamam, söyleme. Ama yani kendini iyi hissetmediğin kilolara geldin ve bu tabii bir yandan da sen bir şeyle mücadele ederken etraftaki insanların söylemleri ya da fikrini sormadığın halde sürekli akıl vermesi vesaire, bunlar da haliyle psikoloji çok derinden etkiliyor. Kolaymış gibi geliyor ama değil aslında. Yani burada evet belki türlü metotlar, yöntemler ve hani işte matematik kuralı gibi şunu şunu yaparsan kilo verirsin gibi şeyler var ama bu herkeste işlemiyor çünkü orada başka dengeler de var işin içinde. Yani bunu anlayabilmek lazım.
3: Evet, burada biraz terapiyle aslında ben kendi farkındalığıma vardım. Mesela şöyle söyleyeyim, ben birisinin aynı sözü söyledim, bunu fark ettim mesela şu anda. Kimse tuhaf gelebilir, sizin için saçma olabilir. Hep cümlelere böyle başlıyorum. Çünkü hep sanıyorum ki insanlar bu konuyu önemsemiyor. Sadece benim için önemli ve insanlar bunu dalga geçecek. Çünkü hep çocukluğumdan beri bir dalga konusu olduğu için bu. Ve şu bir gerçek maalesef ki, dış görünüş çok çok önemli. İnsanlar pek kale almıyorlar sizi. Bu bir gerçek.
2: Ya insanların canı cehenneme de sen kendini iyi hissetmek için atıyorum giydiğin şeyin üstünde güzel durmasını, aynaya baktığında kendini mutlu hissetmek, ne bileyim hani uyduruyorum, bir şey görüyorsun ama onun bedeni olmuyor vesaire falan gibi detaylar insanın canını sıkıyor haliyle. O yüzden onun bunun için değil de yani kendi mutluluğun için, kendini aynaya baktığında iyi hissetmek için de kıymetli. Bir de tabii ki hani biz böyle sadece dış görünüş üzerinden değerlendiriyoruz. İç sağlığın içinde, yani kendi sağlığın içinde haliyle kilo hiçbir zaman iyi bir şey değil. Çözersin umarım. Umarım yani o hedeflediğin kilo neyse oraya geldiğinde de bağlan, ben hallettim Doğan Can. Senle bilmem ne kadar zaman önce bunları konuşmuştuk yayında diye yaparsın. Yapılır ya. Vallahi bu konuda Merve hakikaten çok böyle klişe ve biraz böyle mahalli bir yorum belki ama her şey kafada bitiyor bacım. Yapan nasıl yapıyor yani? Yeter ki gerçek anlamda bununla ilgili bir aksiyon alsın insan yani. Yapılır.
3: Evet, ben bunu aslında sporla başladım. Hayatım önce spordan nefret ettim. Meğer yanlış sporlar yapıyormuşum. Yürümekten nefret ediyordum. Bunun sebebini kilomdan dolayı, aslında ayaklarıma çok ağırlık bindiğinden dolayı yapamadığımı fark ettim. Ve bunu ben 33 yaşında fark ettim Doğan Can. Çok acı bir süreç ama şu anda kızımı jimnastiğe yazdırdım, yüzmeye yazdırdım ve çok seviyor sporu. Artık ben de bir yıldır böyle sporla çok haşır neşirim. Bir aydır gidemiyorum fitness'e mesela ama bunun için üzülüyorum. Bu noktaya geldim. Gerçekten farkına varmak aslında çok önemli. Buradan gerçekten insanlara onu söylemek istiyorum. Bazı şeyleri, bu ne olursa olsun, kesinlikle bir terapi almalarını öneririm. Göremediğiniz şeyleri görüyorsunuz çünkü.
2: Evet, o var. Bir de tabii eğer böyle ilerleyen kilolarsa orada tabii ki gidip bir işte değerlerine de bakmakta fayda var. Evet. Hani orada kilo vermeni engelleyen türlü sebepler, işte tiroid vesaire falan gibi durumlar bile çok fazla etki edebiliyor. Onlara da bakmak lazım. Hadi hayırlısı Merve, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
2: Bugünün yayın konu başlığı şu şu şu bana ders oldu. Bak Esna diyor ki herkes Merve gibi olsun, gelsin sabah enerjimiz dendiğinde uzatmadan hemen yollayın enerjiyi.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
7: Alo.
2: Günaydın.
7: Doğan Can, günaydın.
2: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
7: Baybora ben. Nasılsın paşa?
2: Oo, gel öpeyim. Can Hatice. Ne haber abi? Ne var ne yok, görüşmeyeli?
7: İyiyim. Çok sağ ol Doğan Can. Gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sen de iyisin.
2: İyi. Valla bazı dinleyicilerimi böyle akraba gibi hissediyorum. Mesela amcamla daha az konuşmuşumdur seninle konuştuğumdan. Kaç sene olmuştur sen beni dinlemeye başlayalı?
7: Valla bayağı oldu. Geçen yine düşündüm. Dönem dönem soruyorsun zaten, sağ olasın.
2: Eski yani dinleyicilerim olunca merak ediyorum.
7: 8 yıl oradan, biraz da öyle geçmiş var. En az 12-13 yıl oldu yani.
2: Vay be, ben. Sende de ne sabır varmış ha. Ben bile kendime zor tahammül ediyorum. İyi abi,
7: bu arada ben de amcamla daha... Sen yani senle konuştuğumdan daha az konuşmuşumdur. Çünkü amcamla hiç konuşmadım Doğancan.
2: Evet, kendilerini sorgulasınlar onlar da. Evet, gelelim öyle, konumuza. Öyle. Ne şimdi, annem dinliyorsa keyiflenmiştir, baba tarafına gömdüm ya.
7: Yok maalesef onun için aramadım aslında Doğancan.
2: Yo ben kendi annem için diyorum ama yeri geldiğinde anne tarafından da bahsederim. Evet, gelelim konumuza. Nedir ders oldu dediğin şey?
7: Şöyle, aslında günün gündemiyle ilgili aramadım Doğancan. Ben Merve'ye destek olmak için aradım az önce bağlanan arkadaşımıza, kardeşimize.
2: Kilo meclisiyle ilgili.
7: Evet, yani çok fazla uzatmamak lazım bu konuyu ama yakın döneme kadar 97 kiloya kadar yükselmiş birisi olarak ben de duygularımı paylaşmak istedim kendisine. Sıkı bir ilaç tedavisi ve sporla şu anda 79'a kadar düştüm. Kiloyu da gördüm, zayıflığı da görüyorum şu anda.
2: Boyun kaç? Boyun kaç?
7: 1.78 boyum.
2: 97-1.78 hani öyle çok aman ama wow bir kilo değil sanki. Evet, göbekliydin muhtemelen ama ama yani işte Merve daha obezlik seviyesinden bahsediyor.
7: Tabii ki, tabii ki. İşte kiloyu yaşayan birisi olarak kardeşlerimde de var. Ciddi kilolar vardı kardeşlerimde. Onlar da bu süreçleri
2: evet,
7: yaşadıkları
2: için. Evet, yani ne öneriyorsun?
7: Şöyle, kendisi 100 yıl önce yaşamış olsaydı toplumun en değerli insanlarından birisi olacaktı ve en aslında gözde insanlardan birisi olacaktı. Toplumun estetik algısı değişebiliyor dönem dönem.
2: Ne alaka?
7: Şu anki dönemde.
2: İyi de 100 yıl önce sanki o kabul görüyor diye sanki sağlıklı mıydı ki? Değil, kilo hiçbir zaman iyi bir şey değil.
7: Tabii ki de. Tabii ki de değil ama estetik kaygılar en azından burada devreye giriyor. Moralini yüksek tutması lazım. Bana sorarsan kiloyla ilgili savaş şöyle ilerliyor. Yani siz ona direnç gösterdikçe betonun biraz daha çimentosunu arttırıyorsunuz. Ne kadar ondan geri çekilirseniz bu sefer suyu arttırıyorsunuz. Direnç kırılıyor bu sefer. He. Çok fazla kafaya takmamak lazım. Bir de şöyle bir gerçek var. Ben mesela kiloluyken ciddiye alındığım kadar zayıfladığımda ciddiye alınmamaya başladım. Herhalde bu böyle geçmişten, genlerden gelen bir konu. İri insanların daha fazla ciddiye alınması, daha böyle korkulur insanlar olmasıyla ilgili bir şey sanırım.
2: Ne alaka?
7: Yolda yürürken bile böyle bir açılıyordu etraf. Şimdi olmuyor. Lafımızı bile dinleyen yok yani açıkçası. Oo. Onu da yaşayan bilir. Zayıfladıkça insanları pek fazla ciddiye almıyorlar bu anca.
2: İlahi Bay Bora.
7: Biraz kilo iyidir o yüzden.
2: Ne, evet. Bu uyduruk önerilerin için çok teşekkür ediyoruz. Senden de gelsin sabah enerjimiz.
7: Formun yine aynı Doğancan, öpüyorum seni.
2: İstediğin
7: çok
2: kadar eski dinleyici ol, umurumda olmaz.
7: Alem.
2: Hadi gelsin.
7: Herkese günaydın.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Reklam. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan ikinci köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros

0: rüyalarımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: TRT.
1: Çocuk.
2: Reklam.
3: Kahkaha dolu bir geceye hazır mısınız? Aşkım Kapışmak ve yepyeni stand-up gösterisi Tek Hücreliler 24 Eylül Perşembe akşamı ilk kez Cemil Topuzlu Harbiye açık hava sahnesinde. Hem gülecek hem kendinizden bir şeyler bulacaksınız.
4: Bir daha üzülemem her gece evde, yanımdan uzaklarda dursun dursun.
3: Bu özel geceyi kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan ikinci köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.